0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Radyo Ekin.

Hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

Hızır Paşa bizi berdar etmeden. Açılın kapılar, şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan. Açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim. Kalenin kapısı taştan, demirden. Yanlarım çürüdü yaştan, yağmurdan. Bir aşinam yok ki varam çağırdan. Yıkılın kaleler, dosta gidelim. Kale

ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Unutmadım, unutmadım aklımda yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o göz.

buzları üşüten bozkır ayazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümü.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Gökteki yaradan yerde ki sensin. Benim senden başka kimim var deli? Benim senden başka kimim?

0: Benim senden başka kimim var deli?
1: Reklam. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağına.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: ne yaptın gülüm?
1: İyiyim Ayaz, sen?
0: Ya iyiyim, gelsene artık Sivas'a.
1: Ne yapacağım? Ne var ki Sivas'ta? Anlat.
0: Ya gel sen Sivas'a.

0: Odamı beğendin. Seni de yardımcım yaptım.
1: Sağ ol reis bey.
2: Reis buraya! Reis buraya! Reis buraya! Reis buraya!
0: Beni çağırıyorlar. Size layık bir başkan olacağım. Kasabamızı ihya edeceğim. Her eve su getireceğim. En kısa zamanda kasabamızın yollarını asfaltlatacağım.
3: Maşallah. Başbakan gibi konuşuyor be.
0: IMF'den para isteyeceğim. Vermezlerse hepsini üfleyeceğim. Biliyorsunuz nefesim kuvvetlidir.
4: Üfle de atlıları başlarına gelsin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Buş'a gidelim mi şimdi? Buş'a gidiyoruz. Bu arada dur bir hava durumuyla alakalı bilgi verelim ya. Efendim İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış yok ama yarın itibariyle Salı günü, Çarşamba günü, Perşembe günü İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Ona göre hazırlıklı olun. Salı günü ortalama metrekare 5 ila 15 kilogram arası yağmur bekleniyor. Salı günü evet 5 ila 15, Çarşamba günü biraz daha fazla 10 ila 20 kilo arası yağış bekleniyor. Perşembe günü ise baya fazla 30 ila 60 kilogram arası yağış bekleniyor. Yani Salı günü biraz yağmurlu, Çarşamba günü biraz daha fazla yağmurlu ama Perşembe günü çok fazla yağmur bekleniyor. Ona göre hazırlıklı olun efendim. Şaka maka kış geldi galiba ya. Çaycı bir şey söyleyeyim, ben bu yazdan hiçbir şey anlamadım. Nasıl geçti? Vallahi anlamadım ya. Sanki hala yazı bekliyoruz gibiyim. Anladın mı sen bir şey? Sen de anlamadın değil mi? Vay be. Geldi gitti. Bak. Ayın 12'si oldu. Bugün neydi? Ekim'deyiz değil mi? Ulan ayları bile karıştırdım ben. Rahmetli dedem gibi oldum. 07.49 yaptık saatlerimizi. Ona kadar buradayız. Yok yok, bugün yağmur görünmüyor. Bugün rahat. Değil mi? Bugün rahat. Bugün yağmur yok. Yarın biraz yağacak. Öbür gün biraz daha fazla. Öbür gün biraz daha fazla. Ama Perşembe günü daha fazla. Yani ona göre hazırlıklı olun. Hafta sonu. Hafta sonu soranlar var. Hafta sonu bakalım efendim. Hafta sonu hava nasıl? Perşembe günü yağmur bitiyor. Yani şiddetli bir yağmur olacak ama cuma, cumartesi ve pazar günü yağış yok. Hadi bakalım. Gezebilirsiniz yani.

Efendim bu arada nereye gitmemi istiyorsunuz? Bana yazın, gönderin. 0541 484 60 60 0541 484 60 60. Nereye gidelim?

0: Bu ne la?
1: Lengeri fötür şapkama ha.
0: Ya bu ne la?
1: O da lengeri fötür. Seninki biraz eskimiş ha.
0: Benimki eskimiş ha. Niye?
2: Sen yorulma ağam. Ben çiğnerim.
1: Vey.
3: Değil mi?

0: Amerika'dayken.
1: Sen neredeyken, neredeyken?
0: Amerika'dayken.
1: Amerika'dayken.
0: Evet. Bir gün arkadaşlar beni özel bir partiye çağırdı. Bu Farah da geldi. O zaman figüran da tabii. Bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya.
2: Yaşa amca.
1: Ulan Ziya, anladık, atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum.
0: Abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun.
1: Ya. Ulan sen de biraz ölçülü at.
0: Tamam, ölçülü atarız. Allah Allah.

Efendim 08 oldu saatlerimiz. Burası Radyo Ekin. Asımoğulları koyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Az önce söyledim yavrum, dinlemedin be. Ne zaman yedin? Dedim ya bugün hava güzel, bugün yağmur yok da yarın. Evet. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Metrekareye 5 ila 15 kilogram yağmur düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü 10 ila 20, Perşembe günü 30 ila 60 metrekareye düşmesi beklenen yağmur. Yani Perşembe günü biraz daha fazla yağmur yağacak, ona göre hazırlıklı olun efendim.

어. 어. 오람 아버지. 야, 오람 아버지. 뭐 나섭이 쉐이블 오늘 뭐래 쉐이 교수님 세비비 안에. size tavsiyem Allah'ın işine karışmayı ne zaman yağdıracağını bilir demiş. Orhan baba daha uyanamadın galiba. Babacığım yağmuru ben yağdıracağım demiyorum. Meteorolojinin vermiş olduğu bilgiyi buradan aktarıyorum. Yani yağmur yağması bekleniyor. Bunun yani Allah'ın işine karışmayla alakası yok babacığım yani. Yanlış anladı galiba. Yani sen de bana takılıyor. Böyle takılma olur mu ya? Allah Allah. Orhan Aydın, Antepli tatlıcım. Günaydın. Tabii ki Yüce Rabbim ne zaman isterse o zaman yağdırır. Biz yani hava raporunu tahminini veriyoruz yani. Bana takılmış Çaycı. Gerginlik yaratma sen de çık. Bu arada nerede kaldık? Çay mı o? Oğlum böyle çay olur mu Allah'ını istiyorsan? Sen ne yapıyorsun? Demlediğin çayları güreşte kurutup bir daha mı demliyorsun? Bu nasıl çay oğlum ya? Ihlamur gibi. Allah'ını istiyorsa doğru öyle mi yapıyorsun yani? Benim eski radyoda öyle yapıyorlardı. Çayı demliyordu. Dökmüyordu abi. Onu alıyordu kurutuyordu. bir kez daha demliyordu. Öyle bir fakirlik vardı. Orhan babacığım ellerden öpüyorum. Bakalım. Evet. Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı. Elvan Aslan, sevgili ağam günaydın. Murat'cığım günaydın, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Bütün dinleyicilerimize hayırlı bir hafta diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Yüzlerinden gülücük, ceplerinden bereket ama en önemlisi sağlık eksik olmasın demiş.

0: Telefondan gelen abuk subuk sesler. Ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni?
1: Yok, tanımıyorum.
0: Komşu sayılırız şurada be. İlk defa eve bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer. Gidiyoruz.
1: Beyefendi bakın bak öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum.
0: Git kendi yaşantına bak sen.
1: Bakmazsam ne olacak?
0: Lütfen.
1: Ya soruyorum abi, bakmazsam ne olacak?
2: Bahadır diye. Lütfen. Bak yanında ben varayım.
1: Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur?
3: Asım oğulları.

0: yılında
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Merhabalar, ben Hakan. Paris'ten bu mesajı sizlere ulaştırıyorum. Şu an yolda seyir halinde size kulak veriyorum. Sıradaki türküyü Harun abi armağan ediyorum. Buyurun efendim, gel.

Tamam oğlum, gerginlik yaratmayın ya. Gerginlik yaratmayın, tamam. Hepsi yetişir abi. Hepsi rahat ol sen. Hepsi yetişir, dur. Nerede kaldık? Baba Yaşar, günaydın. Hayırlı günler, hayırlı haftalar değil mi? Teşekkür ediyorum. Bir yalan şoför mü yapacağız? Peki. Gönderelim abi onu da. Antepli tatlıcıda çalışan bütün şoför arkadaşlara, hepsi şu an seyir halinde bize kulak veriyor. İstanbul'un dört bir yanına tatlı dağıtıyorlar. Onlara armağan edelim. Ağzımızı tatlandıran insanlara. Yalla şoför yansın efendim. Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla devam ediyoruz. Az sonra buradayım, ayrılmayın. Size çok fena şeyler anlatacağım. Hem de çok fena. Oo.

yemin ediyorum bak. Vallahi ben seni özledim ya. Geçen gün dükkanın önünden geçtim. İçeriye girdim. Kafasından öptüm çıktım. Hey, değil böyle. Direkt girdim içeriye. Oturuyordu. Kafasından öptüm. Kaçtım gittim abi. Kafasından ne diyor oğlum sen?

Ne güzel, ne güzel. Afiyet şeker olsun efendim. Böyle kahvaltı masası resmi gönderen dostlarımız oluyor. Demiyorsunuz yani bu çocuk 3 gündür yemek yemiyor. Asım onları kuyum.

0: gibi hissettim ya. Ya Orhan abi öyle gönderiyorsun kahvaltı resimleri. Bak karnım sırtıma yapıştı ya. Afiyet şeker olsun efendim. Afiyet şeker olsun. Efendim 08.40 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin. Deli Burak Şov yayında. Asımoğulları kuyumculuğun katkılarıyla. Bu arada 7 değil 8 oldu. Tabii 8 şubemiz var. Sizlerin desteğiyle çığ gibi büyümeye devam ediyoruz. İstanbul'un dört bir yanında 8 şubesiyle Asımoğulları kuyumculuk hizmetinizde. 9 olsun, 10 olsun, 12 olsun.
1: Karput bir güzel diyar, ne hoş olur gezme.
0: Günaydın başkanım.

0: okuyordum. Mesajını sildi.
1: Güneş sığınay batsın.
0: Hakan Demir, sabahları işe giderken dinliyoruz. Sen sevmeyi bil. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapsın? Mehmet Öz. Sığınay batsın. İş yerine vardık, hala seni dinliyoruz demiş. Teşekkür ederim efendim. Sen sevmeyi. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sen Elazığlı. Efendim canım. Yapsın. Bu ne? Oğlum şaka yaptım açım diye. Bu ne, poğaçanın dörtte birini mi getirdin bana? Maşallah, sanki danaya giriyoruz. Kurban da danaya girerler ya. Yedi ortak. Ola bir tane poğaçayı dörde mi bölüp getirdin? Allah cezanı vermesin seni.

Durum o kadar vahim yani, öyle be. Bir poğaçayı dört kişi mi yiyoruz abi? Gerçekten vahim, durum vahim. Yani. Ne kadar oldu lan bir poğaça? Bayağıdır poğaça almıyorum. Ne kadar bir poğaça? Ciddi mi? Burada 30 TL mi? Bir poğaça 30 TL mi gerçekten? Ciddi mi diyorsun? Hadi canım ya. Ne bileyim, bayağıdır almıyorum da. Her yerde mi 30 TL? Arkadaşlar, poğaça alan var mı bu aralar ya? Gerçekten 30 TL mi? Allah Allah. Neyle o aldın mesela? Peynirli ve dereotlu. 30 TL. Ya ya. Ben en son aldığımda 7 liraydı lan. Yıldızlar bizi sarsın. Sen Allah Allah. Ama şey, ben sana şöyle söyleyeyim. Yani semte göre de değişiyor. Tabii semte göre değişiyor. Yani bazı yerlerde tamam. Belki bizim burada 30 senedir. Yakınlarda başka pastane var mı? Yok. Ondan dolayı adam diyordur ki, ulan nasıl olsa yakınlarda pastane yok. Mecbur alacaklar 30 TL'yi. Bu arada Ersin, Turgut, yani sesleri şu an açamıyorum. Yani sesi olarak atmazsanız sevinirim. Yazılı olarak mesajı gönderirseniz mesajı okuruz. Ama ses kaydını şu an yayına veremiyoruz. Ufak bir teknik bir arıza var. Ondan dolayı yazarsanız sevinirim. Sen Elazığlı ne yapsın? İsmet Gürgül. Günaydın deli, ben Dersimli İsmet. Delisin melisin ama iyisin demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Övdün mü sövdün mü anlamadım ama. Herhalde. İsmet Bey, herhalde güzel bir şey söylediniz yani, değil mi? Öyle düşünüyorum. Delisin belisin ama iyisin de bir, sağ olasın. Bu arada harbiden var mı ya? Aranızda poğaça alan var mı arkadaşlar? Ne kadar poğaça? Bir dakika oğlum, durdur bir şarkı, bir saniye. Burada poğaçanın ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bakalım bizim buradaki pastane bizi kazıklıyor mu, kazıklamıyor mu ya? Dur bakalım var mı yazan. Günaydın başkanım. Adıyaman'ı anlatan bir türkü herkese gelsin demiş. Tamam, ben şimdi bir Adıyaman türküsü yazayım. Gönderirim, sıkıntı yok. Bakalım ne kadarmış poğaça. Selamünaleyküm başkanım. Bizim burada 25 TL poğaça. Neresi? Senin orası neresi mesela? Onu da yazsaydın ya. Eğer yakınsa arkadaşı oraya göndereyim. Oğlum bir dakika dur. Oğlum burada 30 TL'ye mi alıyorsun poğaçayı? Tamam. Bak 25 TL'lik bir yer varmış. Neresi orası? Ben en son 7 lira, vallahi 7 lirayı en son aldığımda. Baba durum var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten eğer 30 TL ise vallahi bak vahim ha. Oğlum bunda gerçekten ortak bir... Bak sana bir şey değil mi? Bak. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Yemin ediyorum eğer böyle giderse var ya. Şurada 2 ay 3 ay sonra... İki arkadaş bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki bir tane poğaça alalım ortak. Bak vallahi billahi öyle olacak. Yemin ediyorum ya. Bu ne abi, 30 TL olur mu ya? Dur bakalım nerede ne kadar poğaça, merak ettim. Şimdi bizim burada Başakşehir'de 30 TL. 30 TL değil mi oğlum? Bak, ha, tamam 30. Bakalım. Dur. Bakayım bu ne yazmış buraya? Dur, bulamadım şöyle. Dur. Günaydın Deli Murat. Zorlu'da poğaça 50 TL. Be. Harbiden 50 TL mi? Ama orası zengin yeri ya, belki ondandır 50 TL. 50 TL poğaça mı olur oğlum, ne demek? Vallahi. 50 TL'ymiş. Zorlu'da 50 TL. Bakalım başka. Başkanım bizim burada 30 TL. Neresi? Bize yakın. Demek ki sen de. Neresi? Kuşadası'nda 35 TL demiş sevgili Aziz. 35 TL. İyi güzel.

0: Yakıtı da hesapla ama. Tamam mı? Bakalım. Nerede ne kadar poğaça? Vallahi merak ettim ya. Şu an kafaya taktım abi. 30 TL poğaça mı olur ya? Kuşadası 35 yazmışlar. Bağcılar'da 20 ila 25 TL yazmışlar. Günaydın başkanım. Beylikdüzü'nde servisçi hakkı galiba bu. 25 ila 30 TL değişiyor. Yalnız Esenyurt'ta 15 TL. Esenyurt'ta 15 TL. Yani Beylikdüzü Esenyurt arası yakın aslında. Böyle eğer fazla alıyorsanız Esenyurt'tan alın gelin. Dur bakalım başka bir merak ettim abi. Vallahi bak sana bir şey söyleyeyim bak. Semte göre poğaçanın fiyatı değişiyor abi. Kötü bir şey yani. Değil mi? Belki verelim.
1: Güneş batsın, ay batsın, yıldızlar bizi sarsın. Sen sevmeyi...
0: Ama adaletli değil ki yani. Şimdi
1: Elazığlı ne ya?
0: Her semtte poğaçanın fiyatı farklı. Neden kaynaklanıyor sence? Ben sana söyleyeyim mi? Şeyden dolayı. Mesela adamın dükkanı Esenyurt'ta. Esenyurt'ta dükkanın kirası, örnek veriyorum, 20 bin lira dükkanın kirası. Tamam mı? Dükkanın kirası 20 bin lira. Adam şimdi Beşiktaş'ta dükkan açıyor. Orada kiralar 100 bin lira. Örnek veriyorum. Ne oluyor? Şimdi fiyat farkı oluyor. Mecburen adam da zam yapıyor. Keşke böyle semte göre de bizim maaşlarımız değişse.
1: Bu aşkın hikaye.
0: Tabii.
1: Bu aşka şahit ol.
0: O zaman biz Beşiktaş'ta çalışıyorsaydık bizim maaşımız zamlı olacak mıydı? Olur. Olacak. Yani maaşlar aynı ama semte göre yiyecekler, içecekler değişiyor.
1: Bizi sarsın.
0: Olsun.
1: Sen sevmeyi bilmezsen.
0: Çaycı. Oğlum güneş bir öğren bakayım nasıl yapılıyor. Biz de bu poğaça işine girelim oğlum.
1: Sen sevmeyi bilmezsen. Elazığlı ne yapsın?
0: Simite bile zam geldi biliyorsun değil mi? Artık martılara simit atmak da hayal oldu.

Geçen gün bir marka ismi vereceğim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bizim orada bir tane bakkal var. Bakkala da abi gıcık oluyorum, tamam mı? Çok gıcık bir adam. Gittim bakkala, dedim ki, abi dedim, bana bir erikli su verir misin? Adam bana bir tane su verdi, küçük su. 25 TL aldı ufacık suya. Sonra geri döndüm, tamam mı? Bakkaldan çıktım. Ya sırf gıcıklık olsun diye. Adamı sinir etmek istiyorum. Geri döndüm, dedim abi dedim, bu erikli değil dedim. Dedi yazıyor ya üzerinde dedi. Dedim içinden erik çıkmadı. Olsun bu aşkın hikayesi. Dedim bakkal biraz yaşlı, tamam mı? Abi beni bakkaldan bir kovalamaya başladı bak. Bir küfür ediyor var ya. Yıldızlar bizi sar. Dedim erikli su da diyorsun, içinde erik yok.

0: Diş de yok zaten. Böyle bazen küfür küfür ederken böyle böyle ağır konuşurken ağzında takma diş var, tamam mı? Ya çok hoşuma gidiyor onu kızdırmak böyle. Bazen bana bağırırken dişi ağzından çıkıyor. Geli eliyle ağzına kapatıyor. Gülüyorum.
1: Sen benim.
0: Dinliyorsa selam olsun efendim.
1: Sen
0: kimle? Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla devam ediyoruz. Ayrılmayın efendim, buradayım.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla

0: Tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Salladı ya. Dur. Şimdi. Nerede kaldık? Ay, bakalım poğaça fiyatlarıyla alakalı o kadar çok mesaj geliyor ki. Neresi? Arnavutköy'de 25 TL'ymiş efendim. En ucuz yeri arıyoruz abi. İzmir'den yazıyorum. İzmir'de poğaça 20 TL. Bakalım. Arkadaşlar sesli mesaj gönderiyorsunuz ama maalesef sesli mesajları şu an açamıyorum. Bir iki gün içerisinde sorun halledilecek. Yazılı olarak gönderirseniz sevinirim. Gazi Osman Paşa'da 20 TL demişler. Fatih Mehmet Güler. Bir de bizim burada abi poğaçayı alıyorsun, peynirli poğaça, ama içinde peynir bulana da yanında iki tane poğaça hediye ediyorlar. Yani peynirli poğaça alıyorsun, içinde peynir yok abi. Denk gelen oldu mu hiç? Bana hiç denk gelmedi abi. Zaten adam çaba yazmış. Poğaça bulursanız eğer iki tane poğaça hediye ediyorum diye. Reklama bak sen ya. Olur olur, böyle şeyler olur. Zaten ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Abi düşünsene bak, biri yaralansın, tamam mı, bak biri yaralansın. Ambulans çağır abi. Çağır abi ambulansı, çağırdın mı? Heh. Sen de arkadaşın pizza siparişi ver. Bakalım önce hangisi geliyor? Oğlum pizza ambulanstan önce geliyor lan. Oy. Bakalım bakalım. Bayrampaşa'da 25 TL demişler. Semte göre maaşlar değişmiyor ama. Evet, az önce ben de söyledim onu. Doğru söylüyorsun. Semte göre maaşlar değişmiyor tabii ki ama fiyatlar değişiyor. Kiralar değişiyor. Simit fiyatı, poğaça fiyatı, her şeyin fiyatı değişiyor abi. Abi Bursa'dan Turgay. Burada poğaça 35 TL. Şaka maka bir tarafa, gerçekten Allah sonumuzu hayretsin. 35 TL mi Bursa'da? Ya bizim bu Esenyurt'ta 15 TL oğlum. 35 TL'miş oğlum bu. Yani vallahi fiyatlar acayip değil mi? Bak bizim şimdi rejideki arkadaş geldi. Ne getirdin evden? Boş almadın değil mi? Oğlum bak sakın var ya, televizyondaki, radyodaki herkese poğaça ısmarlayacağım deme. Bankadan gidip kredi çekmen gerekiyor. En az 20 tane poğaça alman gerekiyor. Bankadan kredi çekmen gerekiyor ona göre. Sultan Gazi'de 7 TL demişler. Biz de buna inandık.

Rıdvan beni güldürdün ya. Başkanım bizim burada poğaça 10 TL ama poğaçayı bölebilmek için çekiç kullanıyoruz demiş. O kadar sert. Ya birinin kafasını alsak kafası yarılır demiş.

Sevgili Turan. Niye bağırıyorum ben de bilmiyorum da. Sevgili Turan Akçakoç. Günaydın başkanım. Ortaköy'de poğaça çeyrek altınla yarışa girdim. Burada poğaça 80 TL demiş. Ortaköy'de 80 TL. Maşallah. Kuyum

0: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
1: Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş.
2: Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin.
3: Harbiden tak ben vurdum demiş.
4: Şansımız varmış. Bu kovuşa gelecekmiş.
1: Hey be, mangal gibi yürek varmış desene.

0: Güner başkanı selam.
1: Güner.
2: Günler olsun başkanım.
0: Aa başkanım sizsiniz Güner başkanım.
3: Oo başkanım bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi? Sizinle.
4: Sizinle çekeceğiz başkanım.
5: Komple bütün gençler.
3: Eyvallah başkanım.
6: Başkanım canlı yayındayız.
7: Kimseye karışmayın başkanım.

Hocalar 25 TL demiş. Misafirimiz olabilirsiniz. İsmim Elvan. Aa, Elvan diye isim çıktı bak. Ha canım. Oğlum şimdi burada 30 TL'ye mi aldın sen çaycı? 30 aldın. Bak Çekmeköy'de 25 liraymış. Şimdi buradan Çekmeköy'e gidip gelsek 200 lira yakar araba. Ya 5 lira kar yapalım diye 200 lira. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım mesajlara neler var. Taya kadın. Günaydın. Şimdi Taya kadında bir çay, iki poğaça yedim. 100 TL verdim. Kolay gelsin demiş. Amasyalı Erkan. İki tane poğaça yedim. Bir tane çay içtim. 100 TL vermiş. 3 sene önce var ya 100 TL'ye arabayı fulluyordum lan. Allah. İki poğaça, bir çay 100 TL. Yani herhalde tahminime göre 25 lira poğaça olsa iki tanesi 50 TL. Bir bardak çay içmiş olsan 50 TL'de çay alsalar 100 TL. Bundan sonra kahvaltı haram bize oğlum.

Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle iş yerindeki arkadaşlara gerçekten böyle bir poğaça börek ısmarlayayım desen harbiden bankadan gidip kredi çekmen gerekiyor. Yani durup o kadar vahim ya. Yakında bankalar kahvaltı kredisi verirse şaşırmayın. Olabilir efendim, olabilir. Başkanım en son 15 TL'ydi. Esenyurt'tan aldım diyor. Şu an Esenyurt'ta 15 ile 20 TL arası makul fiyat demiş. Makul. Makul yani. 20 lira diyor. Ne diyor ya? Ya dilenciye 20 lira veriyorsun, küfür ediyor abi. Durum o kadar vahim yani. Bakalım nereden gelmiş? Günaydın başkanım. Ankara'da poğaça fiyatları 30 ila 50 arasında değişiyor. Pastaneciye sordum neden bu kadar pahalı diye. Mazota her gün zam geliyor. Ondan demiş. Dedim poğaça yaparken mazot mu kullanıyorsun?

Zaralı Adem Gölü. Sultanbeyli'de 17,5. 17,5. Muş efendim poğaça. 17,5. 17,5'a poğaça olur ya. Beylikdüzü'nden servisçi Hakkı. Sana söyledim Esenyurt'a 15 lira. Bizden ucuzunu bulamazsın. Boşuna, boşuna arama demiş. Tamam. Esenyurt. Bundan sonra poğaçaları oradan alıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sade al poğaçayı oğlum, sade. Zaten peynirli poğaçanın içinde hiç peynir denk geldi mi sana? Allah'ın istiyorsan. Hiç böyle peynirli poğaça yediğinde içinde peynir denk geldi mi? Gelmedi. Oğlum poğaça, poğaçanın içinde peynir bulana 4 tane poğaça hediye boşuna mı? Adam hediye veriyor. Yok. Yok işte. Vermezler. Şimdi 0920.

Bugün takip cihazlarımız geliyor. Yarın itibariyle takip cihazlarında satışa başlıyoruz efendim. Haberiniz olsun, yarın başlıyoruz.

0: abi.
1: Bana bir şey söyleyeyim mi çaycı? Yani çok güzel bir cihaz. Yani böyle 1 TL büyüklüğünde, 1 TL büyüklüğünde öyle sim kart falan gerektirmiyor. Mesela çocuğunun çantasına koyuyorsun. Evdesin ya da iş yerindesin. Telefonundan çocuğunu takip edebiliyorsun. Yani okula gitti mi, gitmedi mi? Hangi güzergahta? Hepsini görebiliyorsun. Harika bir şey. Mesela araçlarınız var 3-4 tane. Araçlarınıza birer tane takın abi, koyun. Araçlarınız nereye gidiyor? Hepsini takip edebiliyorsunuz. Harika bir cihaz. Yarın itibariyle satışlarımız başlayacak. Öyle öyle sim kart falan gerektirmiyor. Tabii. Sim kart yok abi. Direkt telefonla tanıtıyorsun. Ondan sonra kullanabiliyorsun. İçindeki pil yaklaşık 10 ay boyunca gidiyor. 10 ay sonra da değiştirebiliyorsun. Böyle bir cihaz. Yarın itibariyle başlıyor satışlar, bilginiz olsun. Tabii. Ya güvenlik amaçlı düşün yani, güvenlik amaçlı. Mesela çocuğunuzun nereye gittiğini rahat bir şekilde görebileceksiniz. Geriye dönük bile bakabiliyorsunuz. Ya çocuğun okula gitti mi, gitmedi mi? Veya ne bileyim, bir motorun var, motoruna koy. Motorun çalındığı zaman hemen bulabiliyorsun. Arabana koy, araban çalındığında bulabiliyorsun. Neyi takip etmek istiyorsan hemen kullanıyorsun. Ucuz yani, 1 TL büyüklüğünde. Geçen gün eniştemin montunun içine koyduk bir tane. Nereye gitse ablam arıyor, diyor ki sen şu an diyor dükkana girdin diyor. Eniştem kafayı yedi diyor, sen nereden biliyorsun? Tabii. Harika bir cihaz efendim. Dediğim gibi 1 TL büyüklüğünde yarın itibariyle satışlar başlıyor. Abi. Öyle pahalı bir şey değil abi. 1500 lira. 1500 lira. İstediğin her şeyi takip edebiliyorsun. Harika bir şey. Şimdi 09 23 yaptık saatlerimizi. Bir Ayancık eğmeleri yapalım. Ondan sonra buradayız.

0: Murat, evin barkın yok mu? Yok. Keşke birazcık kalsaydın. İki lafın belini kırsaydık. Murat, evin barkın yok mu? Yok.
1: Herif manyak, yüzünden belli.

Başkanım günaydın. Bizim burada poğaça 20 ila 25 TL arasında değişiyor. Bu arada yeni profilimi nasıl buldun demiş. Ertan biraz insana dönmüşsün yani. Güzel güzel, beğendim. Tamam, bu profilde devam edebilirsin artık. Efendim bayağı bir mesaj var. Öncelikle teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Bu hayatta en çok anneme güvendim. O da beni terk etti diye bir mesaj var. Anladım. Maalesef hayatın kanunu bu. Gerçi benim de kimseye güvenim yok. Özellikle Ankaralı namın Muşlu olduğunu öğrendikten sonra daha kimseye güvenim kalmadı. Biliyor muydun? Ankaralı Namık Muşlu'ymuş normalde. Bilmiyordun değil mi? Ben de yeni öğrendim. Evet. Nereden bileyim yavrum, yani ben mi doğurdum yani?

0: Sevgili Cubaylı abi, canım benim, sana da günaydın.
1: Duydum.
0: Demiş ki bizim burada poğaça bedava. Çay da bedava.
1: Allah'tan.
0: Ama sana yerini söylemem demiş. Ben giriyorum içeriye, poğaçamı yiyorum, çayımı içiyorum, çıkıyorum, para da almıyorlar benden. Merak ettim. Para almıyorlarsa nasıl ödüyorsun? Nasıl ödüyorsun?

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramı'ndayız. Çok soruluyor ve çok da

0: içindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

mesaj var ki çok teşekkür ediyorum ilginizi alakanızdan. Mesajın hepsini değerlendiremedik. Kankalar hakkınızı helal edin. Hey, sen hala poğaçada mı kaldın? Biz yedik bitirdik bile.

Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Ona da kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin. Şiddetin her türlüsüne karşıyız biliyorsunuz. Ama kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim. Siz mevzuyu anladınız. Hadi bana eyvallah.

0: Ender Senet'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781.
1: Aç bakayım oğlum radyoyu bizim uşak.

0: bakışı farklıdır alemin gözdesi. Dadalidir dadadali, hayırseverdir yardımı sever. Yalana dolana hiç gelemez radyolarda dadali. Aç radyonun sesini.
1: Ender Senek'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu?
5: Dadali Show, Dadali Show, Dadali Show.

0: Merhaba, eskisine merhaba, ne eskisine elveda, yenisine merhaba, kızılacağım sana süper model araba.
1: Eskisine,
0: yenim Leyla, yenim Leyla. Ebru ne aldın, bu adamlısın da eskisine çok aldın, yenisine de alırsın. Arkadaş sen böyle sallaydı, beni benden alıyor anlaymışsın ya, vallahi billahi darlanıyorum. Nasıl hırslanıyorum öyle bildiğin gibi değil. Yenim Leyla, yenim Leyla. Efendim yaşantı güzellikler adına bir de deli Murat'a teşekkürler. Deli Murat'a teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Şimdi herkese kazasız belasız bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Haftanın ilk programı, günde iki program var biliyorsunuz. Akşam 18 tipsi burada da yayında olacağız. 10-12 ve 18-20 arası Dadanışov yayın adı. Radyoları bir açın bakayım şöyle, kaldığımız bir belli olsun. Evlerinde nasıl gibi şeylerine giden, ekmeğinin peşine olan herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Hepinize günaydın. Hepinize hayırlı işler, hayırlı haftalar. Miro Otomotiv ana sponsorluğunda buradayız. Miro Otomotiv, sevgili Metin Miroğlu. Selamlar olsun güzel insan. Eyvallah, hayırlı işler, hayırlı haftalar. Yani senetli araba almak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Elden senetli, beğendiğin arabanın %30'u peşin, kalan bir de 12-24-36 elden senetli araba sahibi olma şansınız var. Herkes araba sahibi yapacak.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Herkesi araba sahibi yapsam şimdi numarayı vereyim ama sahibinden nokta.com'a bir girin. Nasıl olacak diyenlere sesleniyorum. Nasıl olacak biliyor musun? Sahibinden nokta.com'a giriyorsun, tamam mı? Sahibinden nokta.com'a girdiğinde oraya Miro'nun otomotiv yaz. Yazdın mı? Miro'nun otomotiv Maltepe'de. Yerimiz Maltepe'de bu arada. 30 yıldır herkes araba sahibi yapardık. Ben Recep'in yayın aracını oradan aldım. Haberiniz olsun. Şimdi Miro Otomotiv'in sayfasına girdiğinizde sahibinden.com'da beğendiğin arabayı tam böyle kafana oturtuyorsun, tamam bunu istiyorum dediğinde o beğendiğin arabanın %30'unu nakit veriyorsun, kalan ne 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetle ödüyorsun abi. Hem de en düşük vade üzerinden. 0533-634-2781 direkt Metin Miroğlu'nun telefon numarası. 0533-634-2781 Miroğlu Otomotiv ana sponsorluğunda Danani Show yayında.
2: Tanıtıcı reklam.

0: Ya dur ben kendi kulaklığımı takayım ya. Vallahi kulaklığımı takmadım mı böyle darlanıyorum arkadaşım. Nasıl böyle ses kötü geliyor ya. Vallahi billahi ya. Kendi kulaklığımı takacağım dur. Ben bir dedim bir deneyeyim onu dedim ama olmuyor. Yok. Baktın olmayı takmayacaksın anlayın mısın? Anne. 541-484-80-60-60'a mesajlar gelsin. Sen ne yazındalar dedi ya. Hafta sonu izin kullanmasın olmaz mı demiş. Seni çok özleyelim. Sensiz radyoların anlamı yok demiş ya. Bülent teşekkür ederim sağ olasın. Hayırlı yayınlar hoş geldin. Neredesin güzel insan? Seni çok özledim sesini duyayım dedim diye. Senden diye Filiz ailem ışıkları söndürünü isteyelim demişsin de. Ha bu saatte olmaz. Dur şimdi daha cenaze namazı için. Cenaze namazı için daha çok erken yani. Havale geçirmek için de çok erken. Bana bırakın bakayım kendini. Bana bırakın daha işten Murat'ın evi var ula. Millet uyuyu daha ilama doğak. Bir uyandırayım cemaati sonrasında. Allah belamızı verir burada eksikindi ya. Rahatına bak. Selamünaleyküm. Alemin en dadarısı yayınlar Sarıyer Kildos'tan. Kardeşin değil Şenol'dan değil sevgiler saygılar. Sarıyer'imize, Kildos'a Şenol'a selamlar olsun. Hoş geldin Dadali Baba. Tesisatçı Mehmet sen de hoş geldin sağ olasın. İyi yayınlar demiş. Hep bunca hayırlı işler olsun. Selamlar olsun. Günaydın Dadali Bey kolay gelsin. İyi yayınlar duyuyorum. Severek dinliyorum. Zimil Yuba'dan bir öp beni çalar mısın demiş ya. Sevinirim Murat Fusar saygılar sevgiler. Radyo kendini izleyene gelsin demiş. Eyvallah. O zaman şöyle yapalım. Gelen mesajlara teşekkür ediyorum ama daha hayla sesimi duyduğu halde günaydın yazmayanların da inşallah telefonlarının camları kırılsın Allah. Duamızı da yapalım. Haftanın ikini ya. Tabii daha etkili oluyor. Bir hafta etkili oluyor ondan sonra. Anne. Anne tutasın beni. Korkarım ondan. Miron Otomotiv. Metin Miroğlu ve bütün arkadaşlara selamlar olsun Miroğlu Otomotiv'de çalışanlara. İstediğin arabaya, hayalini kurduğun arabanın %30'ını cebine koy. 12 ay, 24 ay, 36 ay hiçbir galerisini yapamayacağın, hiçbir galerisini yapamayacağın veya yapmayacağın. Vade üzerinden de aylık senetlerini öde. Hayalindeki araba, hayallerinde değil abi altında olsun be. Vereyim mi Metin Miroğlu'nun numarasını? 0533-634-2781 0533-634-2781
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman gelsin mesajlar bakayım. Haydi.

0: tanesileri kalemini kırdırmayı hak edin yani. Tabii. Aslında şey yani ticarette böyle ne diyeyim? Vicdanın yeri yok değil mi ya? Ya da merhamet. Kırdırsın abi kalemini.
1: Vallahi ya.
0: Herkes edeni kadar. Bartı balık yan gider anasını satayım. Ne? Ya makamı yapıyor adın ne bu yani? Tohumuna para mı sence bu lan?

0: alın. Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
1: Dadali, Dadali. Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.
2: Anlayışın değildi, onsuz durabilirim. Sevsem dediği kalem ne? Anlayamıyorsun, her an kırabilirim ona göre. Allah diyorsun değil, onsuz durabilirim. Sevsem daha kalem ne, her an kırabilirim. Allah diyorsun de... Oo, Osman geldi. Osman. Osman. Adamsın ulan. Osman, Osman ne zaman radyocuyla başlayacak? Eğitim ne zaman? Biraz daha var mı? Tamam, oraya bir tane konik mikrofonu eğer beraber seni şey yapacağız, sohbet yapacağız.
3: Dur bakayım. Osman da bu işe merak saldı da Allah eylesin.
2: En son sirmayı, konuşmayı öğretti. Dur bakayım Osman ne yapacak? Merak edeyim de. Onun bizdeki maçlara bakacağını. Osman'la radyosu yapayım da tamam olsun. Ne olmuş ya? Sen ne kadar gereksiz adam ama zaten bu işi yapmaya ya. Bari bizim Osman da yapsın. Ya da kanka da dua eder ha. Selamünaleyküm, günaydın. Dadan abi hayırlı yayınlar. Abi diye seni akşam diye... sen akşam yayın yapmayı mısın demiş. Oğlum sabah sabah. Sabah 10-12. 10 12 arası. Tamam mı? Akşam da 18 ile 20 arası. Yani günde 2 defa yayında. Perşembe günü 3 defa. Perşembe günü akşam en son kızımızı alamayınca ne yapacağız? Kızımızı alamayınca televizyon programı yapalım. Bu arada cuma akşamı yayında olamayacağım herhalde, öyle görünüyor. Çünkü ordu günlerinde havanın orada bu etkinlik alanında. Dün aldığım haberle sunucu olarak gün yazmışlar. Cuma günü sunumunu ben yapacağım ordu günlerinde. Alanda olacağım, etkinlik alanında olacağım. Detaylı bilgileri zaten hem sosyal medyada hem de akşamki programda, yarınki programlarda zaten bol bol anlatılır konu. Sıkın diyor. Cuma günü sabah buradayım. Sonra sahnedeyiz. Tabii. Allah'ın izniyle. Peki, selamlar, iyi yayınlar. Aleyküm selam canım benim. Kınal diye Ünal ben demiş. Senin duaların kabul oluyor diye o telefonun diye şarj almayı demiş Muzaffer. Yok ya. Ama sen de yaz da ballim ya. Yaz günaydınını yaz. Kendini kurtar da telefonunu kurtar. Garanti altına geç. Ben, bu ne oluyor böyle, anlamayın. Ay, suç benim mıdır yani? Yazmayasın, yazmayasın, yazmayasın. Sonra duan kabul oluyor. Değil tabii. Çünkü içeriden dua edeyim biz. Direkt merkeze bağlayık diyelim. Allah'a bağlayık, anlamayasın ki. Narin pehlivan ve küçük pehlivan. Gökhan Başak bakayım. Oo, maşallah, Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Uşak'la beraber gidiyordu. Günaydın Adalı. Çatalca'dan Muzaffer abi diye senin yayın diye sürelerin diye kısa geliyor demiş. Uzatır mısın diye. Tokat ellik istedik diye. Sana bana dünya yüzünde bulunan tokatlara gelsin, iyi yayınlar demiş. Tamam. Bunu aldım, şeydi var elimizde. Ne duru? Evliyi de almışım size. Biraz oynayacağız. Sonra halaylarımız var. Tabii. Yani. Selamünaleyküm dedi kardeşim. Güzel bir hafta olsun. Bol kazançlı bir hafta dileyelim. Sıradaki türkü 10 köydeki dostlarıma gelsin. Zeytinburnu'ndan. Manatyalı Metin Dinçer. Gelsin bakayım. İstanbul'dan İzmir'e giderken diye sensiz olmayı diye gelen mesaj. Ooo, aile boyu. Benim Leyla illallah. Gökhan Başak. Selam olsun bütün aileye. Kazansız belansız gidiyor. Oğlum bırak şimdi selfie çekilmiş ya. Oğlum bırak selfie. Onu ne bak. Ye yeah, kapıya bir oğlum. Bak yengem orada. Oraya bir tane uşak var, delikanlı. Bir tane de küçük prenses var oraya. Bak nenem Leyla. Maşallah ya. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Kazansız belansız gidin. Kazansız belansız gelin inşallah. Aa, sağ baştaki küçük balli var ya bir tane bak. Heh. Küçük bir tane var da. Hani benim için öp, tamam mı? Cam kenarına oturmuş bir tane. Cam kenarına. Abi Allah nazardan saklasın maşallah. Yolunuz açık olsun. O zaman radyoyu da biraz açın şimdi, tamam mı? Bak, radyoyu da açın şimdi, bir oynatayım sizi de. Tabii. Merhaba Dadali, yayınlar, ben Nihat İlgün. Kazım Koyuncu'dan Dido eserini arkadaşım Bayram Kaya ve Bülent Deniz'e yazın demişsin. Da bizim istek çaldığımızı kim dedi sana? Selamünaleyküm kral. Hayırlı uğurlu olsun, görüşelim bir ara diye mesaj. Şefik'ten mi bakayım? Şefik. Ben de öyle değilim Şefik. Ha? Tabii. Görüşürüz. Zikindi etme. Daha bu değil. Yani. Daha yeni geldik. Daha doğru.

0: Yeşim gelmiş. Yeşim, Yeşim. Yeşim hoş geldin. Günaydın Adela, iyi haftalar. Allah'ım diye sana bol bol para versin demiş. Amin demişsin. Amin. Amin ağzın bal yesin seni ya. Allah razı olsun. Sınavıyı bilenler su bakayım. Minol Otomotiv katkılarıyla Babeli Show yayında.
1: Babeli Show.

radyo içine geldiğin o kadar belli ki değil. Sen geldin, radyonun neşesi geldi. Sen yuttun gideri bu frekansdan simayetin demiş. Ya geçeyim aynı öyle, tamam o iş bitti ya. O sayfa kapandı. Artık buradayım, ben buradayım, siz oradasınız. Dolayısıyla şöyle dedim ya, hayatı ciddiye almadım. Mevzumuz, sohbetimiz, muhabbetimiz devam edecek.

oynamayı öğrendiniz mi? Yok canım ya, inanmayalım. Bak ellerini iki kere buranın ellerini kırarım. Peşinden uyarayım. Bak ellerini iki kere vuranın ellerini kırarım. Bir kere vuracaksınız 50 kere. Ulan bilmiyorsanız oynamayın onu ya. Heh, bir kere tamam. Nazlı Allah benden razı olsun. İyi ki varsın, sama sama yüzüm güldü demiş Nadia. Şimdi dedi kendime geldim, dadan abi sen harikasın diye bu işi yaparsın demiş ya. Ama bu işen bu işi yapaydı ya. Birazdan bir de otomotivle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağım sizlere. Sıkıntı yok. Halaya da bağlayabilirim mevzu isterseniz ama bir 50'ye bakayım. Hadi. Yok hayır.

0: Ekip'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Dadali. Vallahi ben de bahsedeyim. Evet, ben bunu hep sıkıntı yok ki. Efendim.
2: Dadali.
1: Ne oldu?
2: Dadali.
1: Çaldır da burada eklem. Bizim Osman'la Kayınço.
2: Dadali Show.
1: Kayınço kameraman Barış da burada. Ulan erkenden nöbet kitlemişler gene. Abi olsun, sıkıntı yok. Gene şanslısınız oğlum, ballısınız da ben buradayım ya. Olurum bir kız olurum mi, bu yaptığın olurum mi? Seni sevdim seveni, kaybettim yolumu.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Bu saatimizin ana sponsoru Miron Otomotiv biliyorsunuz. Miron Otomotiv Maltepe. Sevgili Metin Miroğlu, selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Metin Miroğlu demek ne demek? Herkes araba sahibi olacak demek. Yani en düşük vardı hiçbir galerisinin, böyle elden seni de çok araba satanlar var falan filan da, en düşük mali üzerinden kimse vermez abi. Hiçbir galerici kolay kolay müşteriyi öpmeden arabayı vermez abi. Ama sevgili Metin Miroğlu diyor ki, kardeşim biz en düşük vade bize yetiyor. Yani fazla şunda gözümüz yok, ihtiyacımız da yok. Dolayısıyla sayfamıza girsinler. Sahibinden.com'a girin. Oraya Miroğlu Otomotiv Maltepe yazın. Tamam mı? Orada kıyamet gibi araba var abi. Her marka model. Binek, ticari, SUV, eski, yeni, ne istiyorsan hepsi var. Şimdi bak oralara, arabanı beğen. Beğendin arabanın fiyatı zaten yazıyor orada. %30'u bakın, %30'u nakit vereceksin. Yarım saat içerisinde çay içerken 12, 24, 36 ay elden senetli araba sahibi olacaksın. Yani minibüsle otobüsle git. Beğendiğin arabanın %30'unu cebine koy. Minibüse bin, otobüse bin. Git abi Miron Otomotiv'e. Sayını içerken öykü işlemleri halletsin. Yarım saat sonra arabanla beraber çık evine git abi. 0533 634 27 81 0533 634 27 81 Miron Otomotiv Metin Miron'un telefon numarası.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Ay. Ne demek demiş, reklam attın da verir misin? Benim reklam attım. Niye? Müdürle mi görüşeceğim? Yok canım ya, şaka yapayım. Bir ismiyle Dadali Show reklam ve sponsorluk adlında verelim o zaman. 0532 ama iş yeri sahipleri ve firma sahipleri sadece. Çağrı bıraksınlar. Rica ediyorum. Tamam mı? Sadece iş yeri sahipleri, firma sahipleri çağrı bıraksınlar. Gelen çağrıları ben arayacağım. Sıkıntı yok. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri benimle görüşeceksiniz. Bu konuda da sıkıntı yok. 0532 659 2052. Dadali, bizim firmamızın da reklamını yap. Ama biz direkt seninle görüşelim, seninle konuşalım. Seninle anlaşırız diyenler, zaten benimle anlaşamayan kimseyle anlaşamaz. Bizim reklam departmanı mümkün değil anlaşaması. Valla adam iyiler ya. Dadali Show reklam ve sponsorluk attı. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri. Alın telefonlarınızı elinize. 0532 659 2052. Şu anda telefon yanımda. İş yeri sahibiysen, firma sahibiysen, daha önce reklam çalışmadıysan, reklam çalışalım değilsen, hemen çağrı bırak, arayayım seni. 0532 659 2052. Sektörün ne olursa olsun muhakkak çağrı bırak. Dediğim gibi senin de inşallah firmanın reklamını yapalım. Seni de Dadali Dadali yapan 5 milyon kitleyle bir araya getirmiş olalım Allah'ın izniyle. Numarayı son kez veriyorum, reklamlara bağlanacağım. 0532 659 2052. Anlaştık mı? Eyvallah. Az sonra buradayım, bir ayrılmayın.
0: Elden

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asım Oğulları Kuyumculuk.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
4: Elden senet

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
1: Dadali!

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yönetişen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam. Tamam mı?
2: Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
5: Dadali.

0: Otello, Otello lan ne güzel çalıyorum. Allah benden razı olsun. Yemin ederim ya. Barış bile içeri oynamaya başladı. Oğlum niye ben dedim. Abi dedi. Kempone diye. Hafta sonu düğüne gitmiş. Bizim Sirma da gitmiş. Düğüne. Orada dedi Sirma ile Otello Otello oynadık da dedi. Sen de şimdi çalınca dedi aklıma düğün geldi. Eniştem geldi dedi. Sana dedim eniştenin kuyaya ama kafasına bir odun. Sirma ve halay. Nenem Leyla. Tövbe tövbe. Sirma'ya bak ulan halay çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kafamıza taş yağacak vallahi. Neyse. Şimdi ben bu arada sizde halay çekerken ben de bir yandan firmalarımızdan gelen çağrılara baktım. Onlara cevap verdim tek tek. 0532 659 2052. Şimdi reklam departmanındaki arkadaşlar niye bakıyorsun diye de ben de dedim ona ki sahane. Biz cevaplayalım mı dediler. Dedim ki nine. Hayır. Ben de diyelim buraya telefon benim yanıma dur. Buraya çağrı bırakanları ben yayındayken çağrı bırakanları ben arayacağım. Sıkıntı yok. O yüzden sektörünüz ne olursa olsun iş yeri sahibi firma sahibiyseniz. Daha önce hiç reklam çalışması yapmadıysanız zaten radyo dinliyorsun, dadalıyı dinliyorsun kardeşim. Of iş yeri sana da ekmek yediriyor. Senin yanına çalışan insanlar maaşını alıyor senden. Doğru mu? Rızkın kefiri şüphesiz Allah ya. Haftanın ilk günü vira bismillah. Bugüne kadar yapmadın da reklam ne oldu yani ne oldu? Yap da yap iş yerinin reklamını. Bugüne kadar o iş yeri sana baktı. Bir de sen iş yerine şans ver. Ekmek yediğiniz firmaya, iş yerine, şirkete bir şans verin. Yaptığınız işi takdir edersiniz ki sadece siz yapmıyorsunuz. Rakipleriniz var. Sizin gibi milyonlarca firma var. O firmaların arasından da sıyrılın en azından. Anlaştık mı? Çağrı bırakanları ben arıyorum. Hatta benimle konuşuyorsunuz. Onu da geçtim. İş yerinize de ben geliyorum. Hem de tanışmış oluruz. Bir çayınızı içerim de. Sıkıntı yok. Yemek ısmarlayan olsa da olur. O da sıkıntı yok yani. Ama gerek Ekin TV'de gerek Ekin Radyo'da Dadali Show'un programlarında güzel bir reklamınızı yapalım. Sizi de ön plana çıkaralım. Allah'ın izniyle. O zaman iş yeri sahipleri, firma sahipleri. Telefonları elinize alın bakayım. 0532 659 2052. Sadece bir kere çağrı bırakın. İş yeri sahibiysen, firma sahibiysen, daha önce reklam çalışmadıysan. Gerisi bende. 0532 659 2052. Evet, çağrılar yazın bakalım. Uzun uzun çaldırmayın bak. 0532 659 2052. Mesela bak şimdi ikinci saate gireceğiz. İkinci saate ana sponsor olabilirsiniz radyoya. Tabii. 11-12 arasında da mesela sizin firmanın ana sponsorluğunda da Dadali Show başlıyor yapabilirim. Bende akıl çok. Son kez veriyorum 0532 659 2052. Şimdi saatin sonuna geldik arkadaşlar hepinizin bildiği üzere.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet Miron Otomotiv'e sevgili Metin Miron'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ben 30 yıldır da dediğim gibi herkesi elden senetli araba sahibi yapayım. Mesela kredi çıkmaya diye canınızı sıkmayın. Kredi çıkmazsa çıkmasın. Bankalara hiç eyvallahınız ya, olmasına gerek yok. Var adamın sicili bozulmuş ama elinde de parası var kardeşim. Yani bir şey borçlanıp bir şekilde araba sahibi olmak isteyenler var. Neymiş puanınız düşük size kredi veremiyor. Verma. Verma da ne diyor yani? İcralık olmadıysan. Bak icralık olmadıysan. Metin Mir onu seni araba bindirir abi. Seni araba sahibi yapar. Hemen sahibinden.com'a gir. Miron Otomotiv Maltepe yaz. Araba motoruna. Orada arabanı beğen. Beğendiğin arabanın %30'unu cebine koy abi. Bin bunun bir otobüse git. Metin Miron'un yanına Miron Otomotiv'e. Sayını içerken 12 ay değilsen 12 ay. 24 ay dersen 24 ay. 36 ay dersen 36 ay elden senede seni araba sahibi yapsın. 0533 634 2781. 0533 634 2781'den Metin Miron'a, Miron Otomotiv'e direkt ulaşabilirsiniz. Miron Otomotiv'e katkılarından dolayı Metin Miron'a teşekkürler.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne güzel konuştum gene ya. Bu arada çağrılar geliyor. Teşekkür ediyorum firma sahiplerine. Şimdi saati sonlandıracağım ama Selam hayırlı haftalar demiş. Allah her şeyi gönlüne göre versin diye. Senden diye kalmaz da diye kalırsa diye bize de diye versin demiş. Amin amin inşallah. Sevgiler saygılar bizden size olsun. Bütün süpürgecilere gelsin sırada geçer demiş. Gelsin. Hamburg'a bir ısınalım kardeşim diye, günaydın sesini duymak diye. Ne çok diye mutluluk diye, sakın diye zeval gelmesin demiş. Radyoların kralı ayrımsız. Teşekkürler radyocu. Selam Hamburg'dan demiş. Aziz abi eyvallah. Selamlar olsun Aziz abi Hamburg'a. Nadali babanın olduğu yerde diye huzur, neşe, dostluk, adamlık vardır. Eyvallah Teslati Mehmet. Adamsın. Seviyorum sizleri. Allah razı olsun hepinizden. O zaman şimdi bu saati bir kapatalım bakalım. Haydi. Sizler mesajları yollayın. Mesajları birazdan okuyacağım. Gelen mesajları yine şöyle bu saati bir kapatalım. Yeni saate geçiş yapacağız. Yeni saatte yine kaldığımız yerden sohbetimize, muhabbetimize, türkülerimize Allah'ın izniyle devam bakalım. Bir otomotiv. Hayırlı işler.

0: olsa ne oldu?
1: Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyelim mi? Aşk ile can cana diyelim mi? Canlar burada mı canlar? Açın bakayım sesi.

hemen şeyini yapalım bir dakika, dur. Şimdi benim efendime söyleyeyim, okuduğum değişik yer veremiyorum bir canlar. Lütfen aşk ile cana. Hello. Sevgili Büyükçekmece, Cem Evlenisi Rıza Kılıç'la birlikte. Rıza Kılıç dedemle birlikte okuduğum Bardım Kırklan Kapısı'na şöyle kulaklarda yerini alsın. Canos. Rica ederim, herkesin adresi son ses yapsın. Haydi. Bardım Kırklan.

0: aman aman.
1: Dadali.
0: Al yanına kelemeyle.
1: Dadali.
0: Sen sinemediği kurban olayım, gül yüzüne hayran olayım. Aman aman. Al yanına kelemeyle. Oğlum ne güzel çalıyorum yani, Allah benden razı olsun. Yemin ederim yani böyle bir şey yok ya. Finland. 12. zannemizdeyiz, haberiniz olsun. Bu zannem aleyhine. Güzel bir firma bakarım hani. Böyle reklam yapmayı sever. Biz de bir reklamımızı yapalım diyenler varsa 0532-659-2052'den Tanrı bırakırsanız ben ararım sizi. Firma sahibiyim, iş yeri sahibiyim. Dadali ya böyle zaman zaman anons ediyorsun ama yani biz hiç reklam yapmadık. Fakat bu ara işlerimizde de böyle durgunluk oldu. Yani bir de biz reklama çıkalım değilseniz 0532-659-2052'ye çağrı bırakan firma sahiplerini ben arıyorum. Benimle anlaşıyorsunuz. Şimdi bu cuma günü, pardon, 15-18 Ekim biliyorsunuz ki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ordu günleri başlıyor. 15-18 Ekim. 15-18 Ekim ordu günleri başlıyor. 16 Ekim sunucu benim abi. Aynen cuma günü saat 15'te sahnede sunumda ben olacağım. Sevgili Sezer Turan'a, yine meslektaşımız Zamansız Yağmurlar Mehmet abiye selamlar olsun. Tabii yaş olarak o bizden yaşlı. Mesleki olarak yaşlı olmasan da yaş olarak yaşlı. O ya. Mehmet abi. Baktım daha demin sesi böyle bir çıtır geliyor. Ne olduysa dedim. Sana ne oldu? Hastalandım dedi. Dedim deme ha. Selam olsun abime. Evet ordu günleri var 15-18 Ekim. 16 Ekim yani bu cuma saat 15'te sunum Dadali Show'da yani bende. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacağız. Allah'ın izniyle sunumda olacağım. Ordu günlerini düzenleyen Sezer Turan'a da teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Birazdan paylaşımı da yapacağım Instagram'da inşallah. Ordu günlerinde Millet Bahçesi'nin Atatürk Havalimanı'nda bir araya gelelim. Dadali Show sunumuyla yıkalım ortalığı. Korkarım ondan. Şimdi bana bir yar gerek. Evet işleri sahipleri, firma sahipleri çağrı bırakıyor şu an. Bırakın, bırakın gelsin çağrılar. Daha önce hiç reklam çalışmadıysan 0532-659-2052'ye Dadali Show reklam hattını bir çağrı bırak, ben arayacağım seni. Ben aradığımda zaten detaylı görüşürük abi. Aynen 0532-659-2052. Bu arada Vedat Erkan, canım dayım ya, dayanamaz sever. Vedat Erkan'a ve sevgili Vedat dayımın yanına kimler varsa şu an sizlere de gelsin sıradaki türkü. Anlayın mı? Sıkıntı yok. Abi canım Erol Aydoğan'dan güzel ordum yapacağız ama öncesinde şöyle bakayım. Yapalım ondan sonra peş peşe gelsin ya. Tabii tabii yapalım önce. Önce bir orduya götüreyim sizi. Güzel ordum desin. 16 Ekim Cuma günü. 16 Ekim Cuma günü saat 15'te. Bak bir kez daha söyleyelim. Çok güzel bir organizasyon içindeler. Çok güzel bir organizasyon içindeler. 16 Ekim Cuma günü saat 15'te. Dadali Show sunumuyla ordu günlerinde olacağız. Yolun dışı merkezi bekliyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne etkinlik alanına. 15-18 Ekim ama 16 Ekim'de Cuma günü saat 15'te sahnede ben olacağım. Sunumda olacağız. Birazdan paylaşım yapıyorum Instagram'da. Radyo programlarımızı da sık sık yer vereceğiz. Eyvallah Sezer Turan. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun Sezer Turan'a. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yıllardır sevgili Sezer abi düzenlemeyi yapar ordu günlerini. Dolayısıyla ordu günleri deyince de Sezer Turan akıllara gelen en başta isimlerden bir tanesidir. Selamlar olsun Sezer Turan'a ve ordu günlerini düzenleyen bütün dostlara selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Allah kolaylık versin. 16 Ekim Cuma günü saat 15'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ordu günlerinde Dadali Show sunumunda görüşürüz. Erol Aydoğan bir ordu yapsın bize be.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Dadali Show.
2: Dadali Show.
1: Dadali Show.
2: Dadali Show.
1: Devam ediyor.
3: Araya bir kusuk bir reklam kaynadı. Yapacak bir şey yok böyle. Girdik çıktık reklam. Asi gidiyor. Aynen öyle. Orkay Ramon'da.
4: Güzel ortam memleket. Bu arada bu perşembe 19.30'da sevgili Manatya'nın yeni böyle sevilen seslerini aslında yeni de bir kayıp olur. Ama benim de çok sevdiğim kadim dostlarımdan böyle Dobra. Erkek gibi kadın değil ki aynı öyle. Ama bir o kadar da böyle yufka yürekli dur yani. Yıldız Doğan ve Sivas erkeği Sinan Kaya. Ekin TV'de televizyon programında stüdyo konuğum olacak. Sevgili Yıldız Doğan'la ve peşine de Sinan Kaya çalacağız. Öyle muhabbetimize devam edeceğiz ama mesajlara da bir bakalım.
5: Güzel ordum memleketum, hiç eksilmez mi dertlerum?
4: Ooo Sivas erkeği de yazmış. Selam kardeşim, hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar. Şenol Kaya. Damla Tex, kolay gelsin hepinize. Eyvallah güzel insan. 75 çiftçi bu demiş ki günaydın kral. Alemin kralı. Kadın abicim nasılsın diye süpersin yine diye sıradaki parça demiş. Tek sana gelsin Martolu sevgi. Tufi. Canım benim sağ olasın. Allah razı olsun.
3: Selamun aleyküm kardeşim. Adam gibi adam. Hayırlı bereketli yayınlar dilerim kardeşim. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Selam olsun İbrahim abi. Vay kurban olsunlar diye sana hoş geldin da deli. Ver gelsin Almanya'dan sevgi. Teşekkür ederim sağ olasın. Unuttuğumuz türküleri diye hatırlattın bize. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim sağ olasın. Sevgi selam olsun sağda.
5: Güzel ordum memleketum. Hiç eksilmez mi dertlerum. Buralarda yaşanmayı zannetiksin bu gurbetun.
4: Bu bizim balıkçı hepsi şaha kalktı ya. Ayhan abi Reşat Balıkçılık'tan. Ayhan baba demiş ki selamlar kral, iyi misin canım abim demiş. Sağ olasın, Allah razı olsun kral.
3: Dinleyeyim mi sonu? Bay Salman villaları Kuru Çeşme'den demiş Gökhan Bey'den. Yelda Gündoğ diye değil, selam yollar mısın diye, size de iyi yayınlar. İşlerinizde başarılar.
4: Gökhan Bey'den Yelda Gündoğ diye. Ne yollayalım abi? Gökhan Bey nereli? Yelda Hanım nereli? Bari memleketlerini yasın, oradan bir kopya alırdık ya. Oradan arasından bir yürürdük yani. Memleketten yürürdük. Gökhan Bey'den Yelda Hanım'a yollayayım. Çok türkü var da.
3: 10 kral adayının 10'unu birden yapmak da var yani. Gökhan Beyciğim, canım benim, nasıl bir şey olsun? Türkü. Nasıl bir şey yapalım yani? Böyle Yelda Hanım'a sevgilerimizi mi gönderelim? Yoksa yani senin üzerinden kapak mı yapalım? Nasıl bir şey, ortaya karışık bir şey mi olsun Yelda? Böyle ne dersin? Bilmiyorum, yazmaya ki. Yazsın ama kopya versinler. O iş bende.
4: De. Yalnız şey yok yani, kopya vermemişler.
3: Nasıl bir şey işte Gökhan'cığım yani? Gökhan Beyciğim'den Yelda Hanım'a yollayalım. Ne yollayalım yani? O da var yani. Biraz böyle bir kopya versin. Desen ki yani böyle falan yani mesela. Anlayın mısın? Öyle bir şey olacak. Şimdi sana buradan yanlış bir türkü. Vedat Arkan senin de emekli olmana vesile olmuş oluruz yani.
4: Ne demiş? Selamun aleyküm abi. Bursa'dan Tugay. Burada değil, poğaça 35 tane. Yok, o benimle alakalı değil. Selamünaleyküm Dadır abi. Kuşeyi bıçaktan çalar mısın demiş.
5: Atma beni ya bana, ben de bu dereliyim. Atın beni çöllere, ver be dönere.
4: Dur, Ankara Eryamanlı geldi. Senin gönlüne kurban kardeşim demiş. Eyvallah, sağ olun. Eryamanlı, Ankaralı. Vallahi Gökhan abi, Allah belanı vermiş. Yemin ederim. Canım benim ya. Nasıl bir günah işledin sen, Ankara'ya düştün ya? Sen nasıl bir günah işledin, ne yaptın sen? Vallahi billahi ya, Ankara Eryamanlı bir de. Bismillah.
3: Çokhan abi seni tanımak güzeldi. Vallahi. Yani bu kadar tanımak bile yetti bana yani. Vallahi. Nasıl bir günah işledi? Ne yetti bu iş adı? Hiç böyle bir adam değil aslında. Bana. Kafasına vur ağzından ekmeği ne yaptı? Ankaralı bir de. Bismillah. Tövbe tövbe tövbe. Ne diyorsun? O zaman ben ikinizi de çıkarayım böyle bir. Ankara'nın dışına bir Manatya'ya saldırayım size. Tamam mı? Sevgili Yıldızlar. Vallahi Manatya'lı diyecek. Peşine de Sinan Kaya. Kimse sizden ülkesi diyecek. Tamam mı? Eyvallah. Sevgili Yıldız ve Sinan peş peşe burada şimdi yayına giriyorlar. Türkçeleri yayına girecek ama Perşembe günü

0: Bir Dadali Show'a.
1: Dadali Show.
0: Alıp başım giderim, ahey ahey. Kimsesizler ülkesine. Rüzgarlar beni dinlesin. Dağlar taşlar yeter bana. Şimdi arkadaşlar mesajını okuyacağım, okumasına da bir dakika. Hemen gelirim, bekleyin bakayım.

0: Sayın rakammıştık. Hayrettin geldi de içeri dedim mutfağa bir uğrayayım dedim. Bir sayın ayım dedim. Baktım Hayrettin gelmiş bizim sesçi. Türkiye'nin en ucuz sesçisi. Canım abim benim ya. Olsun. Seviyoruz biz onu. Yaşlı maaşlı. Bazen mikrofonu açık kapatmayı unut diye. Ne yapıyorsun sen diyelim. Sen iyice diyorum hani yaşlandın falan. Ya valla diye seni izlerken bayılırım beni şu diye diye böyle diye. Gözlerim ona mayırım seni de. O yüzden diye bazen unutuyorum mikrofonu dedim. Dedim ki yine benim mantıklı bir cevap verdim. Neyse dedim ya. Severim Hayrettin'i severim. Adam gibi adamdır ya. Aynı benim yaşlanmış halim ya. Bitlis'in önünde bakları halım ele ele. Bitlis mi diyorsunuz? Bakayım. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Nasılsın, iyi misin abim diye. Ben abim benim demiş. Sağlığın nasıl diye. İyi midir diye. Hamdolsun. Beykoz'dan Şerif ben. Sizden ricam diye olacaktı diye. Bitlis'teyim. Bitlisli değil sanar mısın demiş. Canım benim. Bitlis'e selam olsun ama tabii ki hayır yani. Şu an hiç o istediklerinle bizim şu an gittiğimiz rota. Allah seni inandırsın uymayın. Selamünaleyküm kanki, hayırlı yayınlar. Ağrıları dindiren antibiyotik değil sonum gibisin diye damardan yavaş yavaş diye işliye işliye tedavi değilsin. Sobada kızarmış ekmeğim diye üzerinde değil sanayla çikolatası gibisin diye dolunayım sağ kankim demiş. Tufi tufi tufi tufi tufi. Harun. Harun. Selamlar kral, nasılsın, iyi misin demiş. Çamoluklu Ayhan Uçtaş. Adamın kralı, sağ olasın, teşekkür ederim. İyiyim Allah'a şükür olsun. Bayburt Libo yazmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Reis hayırlı yayınlar cümleten. Hayırlı bol kazançlar demiş. Bayburt'a da selam olsun. Kadarı bu ne ya diye. Hava değil çok sıcak demiş. Ulan ne kadar lan gör bizim bu insan oluyor. Hava sıcak, hava soğuk. Ulan ne kadar güzel dışarı böyle güzel bir hava var ama bugün yağmur bekleniyor herhalde akşama doğru. Haberiniz olsun. Bilmem anlatabildim mi yani. Şimdi reklamlara bağlanacağız. Reklamlara bağlanmadan önce bir kez daha bu saate sponsorluk vermek isteyenler varsa Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını söyleyeceğim. Bu arada gelen çağrılarda reklamlarda da ben aramış olacağım. Reklamlara bağlanacağız ya. Firma sahibiysen, iş yeri sahibiysen 0532 Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını veriyorum. Çağrı bırakanları ben arıyorum. Direkt benimle görüşeceksiniz. Reklam hattını. Okey. 0532 659 2052 0532 659 2052 Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı arkadaşlar. Çağrı bırakanları ben arayacağım. 0532 659 2052 Firma sahipleri, iş yeri sahipleri, çağrı bırakın ben arayacağım sizleri. O zaman reklamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le
2: Diyarbakır yoluna. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Reklam.

0: kardeş zor geliyor be. Buralar bize zor geliyor. Nerede son?
1: Radyo 2.
0: Kimin de son?
2: Dadali Show.
0: Alem program dinliyorsun. Alem Dadali Show dinliyorsun. Yansın ortamı. Yansın.
2: Dadali Show.

Yavrasan sen amosun yavrasan. Sevgili kardeşim şu anda yavrasan şu anda ortamdan bize kulak vereyim. Ne işlemiş? Günaydın Konay yazsın. Sana Fristi tekstilde. Fristi. Ha, Fristi. Tekstilde vallahi dişeri dinleyiler diye. Ben de diyor diye. Malik Bey, Ekrem Çolak, Metin Türkmen ve tüm çalışanlar seni dinleyin demiş. Malik Bey. Efendime söyleyeyim. Ekrem Çolak'a, Metin Türkmen'e ve bütün çalışan arkadaşlara selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Yavru yalnız oraya gitmişken bir tekstil reklamı mı alsak? Ne yapsak acaba ya? Bir tekstil reklamı yapalım. Reklama girmeyeler mi yavruya? Sen kafanı salla oğlum, ben anlarım. Kafanı salla, ben anlarım. Sıkıntı yok. Seviyorsun sen o işleri yavrasan. Niye ama kafaya bir odun? Yavru sana da selamlar olsun. O zaman bir Ahmet Kaya kulaklarda olsun. Sonrasında veda için burada olacağım. Bir yere ayrılmayın.

Babacan Manik Bey, Ekrem Sonak, Metin Türkmen ve oradaki bütün çalışanlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Açın sesi bakayım. Beni tekstil, Fekri Camii'ye şu an dinliyor. Güzel. Sevgili Manik Bey'e, Ekrem Sonak, Metin Türkmen'e, Yavru Hasan'a ve oradaki bütün çalışanlara. Cansu Magay'a bütün eserler.

0: gidelim karakola dişlerim.
1: Hayır abi canım benim problem bir gibi. Şansın ikiz valla. Ama sen yeni bizim balığı yap yani. Balığı yap sen bilirsin o işleri yani. Abi ya Samola değil bizim götürsün demişsin de. Yalan şimdi bir daha diyelim abi. Samoluktan değil de bana şu anda çalan türkü mesela özellikle abime gelsin. Yanında kimler varsa hepinize gelsin olmaz mı? Eyvallah Ayhan abiye. Balıkçı Ayhan abime de selam olsun. Beni ara demiş. Aramaz olur muyum seni ya? Az evvel telefondan meğersem radyoyu açmışlar. O yüzden onu tekrar ettim ama. Tekrar bağlandılar mı bilmiyorum. Sevgili Yavru Hasan, Malik Bey, Ekrem Çolak, Metin Türkmen ve oradaki çalışan arkadaşlar. Filisti Tekstil ve bütün tekstil camiasına da selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Evet, bana aynı sürenin sonuna geldik. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Adam gibi adam dadali. Efendim. Ne oldu? Moralim bozuk galiba diye. İnşallah iyisindir. İyiyim. Sen var adam gibi adamsın demiş ya. Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlemik. İbo abi. Sıkıntı yok. Az sonra arayacağım seni. İşim var sende. Efendim. Haftaya startımızı verdik. Radyo 2'nde Dadali Show'da. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programı biliyorsunuz. Dadali Show. Kürt'ün Asyali Vizi Sünnesi, Çerkezi Göçmeni, Muazzili. Hepsi nerede?
2: Dadali Show.
1: Allah hepinizden razı olsun. Peki, haftaya standı verdik. Hepinize kazansız belasız, bol kazançlı bir gün, bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz ki bu sabah yayınıydı. Akşam saat 18.00'da İstanbul'da trafik başladığında, Serkan Naman'ın da son noktayı koyduğu anda Dadali Show yine yayında olacak 18.00'da. Cuma günü Atatürk Havalimanı'nda ordu günlerinde Cuma günü saat 15.00'da sahnede Dadali Show var. Ordu günlerini sunmaya gideceğim Cuma günü. Buradan bunu da hatırlatmış olayım ve son olarak Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını vereceğim. Direkt arayabilirsiniz artık. Yani iş yeri sahibiyseniz, firma sahibiyseniz, reklamla ilgili Dadali görüşelim diyenler var ise, firmasının iş yerinin reklamını yaptırmak isteyenler var ise, şu anda artık yayından çıkıyorum, reklam hattı yanımda. Direkt arayın konuşalım, olur mu? 0532 659 2052, 0532 659 2052. Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı. 0532 659 2052. Reklamla ilgili benimle görüşmek isteyenler arasında. Akşam 18'de görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Abi yanım kurusun bakarım.
1: Radyo Ekin.
2: Hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yarim cahil.

0: Evet. Şahit.
1: Çok güzel.
2: Bravo. Evet ya.
1: İki, üç.
0: Evet.
1: Hazır. Gidir gelsin abi.
0: Müzik.
1: Müzik gelsin.
0: Şimdi mi?
1: Evet.
0: Geliyor.
1: Herhangi bir müzik önemli değil. Gidir abi.
3: Hiç gitar yok abi.
0: Hiç gitar yok. Evet. Gitar al.
4: Evet, gitara, el gitara, es campreano.
2: Gitara,
0: evet. Tamam, bir gitar. Tamam. Allora, costa mangiare, sadece şarkı söylerken arkamda gezebilirsiniz. Ben çünkü tamamen sözlere fokusluyorum.
4: Ver abi.
3: Bir saniye geçecek.
2: La la la la la la la.
4: Şöyle geçeyim ben de.
3: Kolay kolay. Yine mi dönüyoruz?
0: Evet. Dönüyoruz, tamam çalmıyoruz, oynuyoruz. Tamam mı? Sadece şey söyleyerek oynuyoruz.
3: Bu ellerimiz hala tamam.
0: Hiç, son sözümüz böyle oynuyoruz.
1: Ama söyleyin, ağzınız şey olsun.
0: Yani hepsini söyle.

0: Bekleyin bir şey diyelim.
1: Saçınızı başınızı
2: yaptın da. Bilal saçlar çok çok uzun senin ya.
1: Ya sorma Ali.
2: Ama güzel duruyor ha.
3: Geliyoruz. Başka hiçbir yere bakma.
2: Al kaldı şeker.
3: Ama şey ya, gördüğümüz yanlıyoruz hiç kıpırdamadan.
2: Aa doğru. Al kaldı.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Efendim radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi Türkiye'nin radyosu, halkın radyosu, sizlerin radyosu, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndan, Radyo Ekin'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hayırlı bir hafta diliyoruz inşallah. Sağlık dolu, umut dolu bir hafta olsun inşallah. Hayal ettiğiniz her şeyin olduğu, umut ettiğiniz her şeyin olduğu, mucizelerin yaşandığı inşallah bir hafta olsun. Tabii ki en önemlisi huzurlu ve sağlıklı olsun inşallah. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlığınızın lütfen kıymetini bilin. Peki efendim başladık. Saat 13 itibariyle saat 18'e kadar buradayız efendim. İstanbul'da nefis bir hava var ama bugün itibariyle, gece itibariyle yağmura bırakacak. Hatta yarın sağanak, birazdan SEKOM hava tahminlerini vereceğiz. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin sayfamızı takip edin. Serkan Lama Official sayfam. Takip edin sayfalarımızı. Buradan mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Son paylaşılan fotoğrafın altına. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60 541-484-60-60. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, aldığımız notlar var, konuşacaklarımız var. Her zaman en yeniler, en iyiler, gümbür gümbür bir program olacak inşallah. Sizlerin katılımı önemli ve kıymetli. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. İstanbul'da balıkta noktanız, balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Birazdan detaylardan bahsedeceğim. Arnavutköy'de hemen devlet hastanesini geçince 22 yıldır aynı yerde, aynı lezzette, aynı kalitede ve aynı samimiyette balıkçınız Metin. Metin abiye selamlar olsun. Başladık efendim. Rastgele.

0: Efendim beraberliğimiz başladı. 13 itibariyle balıkçınız Metin katkılarıyla başladık Arnavutköy'de. Birazdan detayları anlatacağım. Ama misafirimiz geldi. Sevgili Ferhat abim geldi. Mavi Göl. Boya ve yıkama değil mi abi, doğru mu? Mavi Göl. Boyama ve tabii ki kot yıkama üzerine elma bahçesinde sevgili Ferhat abi, Ferhat Çakmak. Şu anda da onu dinleyen, onu seven bütün gönül dostlarına, bütün müdavimlerine, bütün müşterilerine elma bahçesinde selamlar olsun. Karavanda ziyaretimize geldi sevgili Ferhat abi. Gerçi o da çok sık gözükmüyor ama vallahi güzel bir buluşma oldu. O da bizden güzel bir Gülsen Bütün Türküsü istedi. Biz de kırmayacağız. Tüm sevenlerine, tüm sevgili Ferhat abinin Mavi Göl. Kot yıkama çalışanlarına, kot yıkama, boyama. Ama imalat da var değil mi Fazil sende? Merter'de mağazamız. O markamız ne abi?
1: Lighter.
0: Lighter. Evet. Merter'de de bizleri dinliyorsa Lighter çalışanlarına, mağazadaki tüm gönül dostlarımıza armağan olsun. Bu güzel türkümüz. Devam ediyoruz.

Evet sevgili Yakup Yerdelen şu anda dinliyorlar bizi. Sevgili Murat Tunç. Bereket sofrası Bağcılar'da. Sevgili Mesut Altun da biraz önce de oradaydık sevgili Yakup'la. Hem ziyaret ettik onları. Bereket sofrası da bir yer var. Abi mutlaka gidelim. Yani semt lokantası gibi duruyor ama yemekler 5 yıldız. Catering'i hem uygun ve bu kadar kaliteyi o paraya nasıl veriyorlar? Şaşırdım. Yani tebrik ettim. Yani çok çok üzerinde yani fiyatın ama fiyat çok aşağıda. Kalite çok üzerinde. Vallahi bereket. Catering şu anda bereket sofrası. Sevgili Mesut Altundağ, sevgili Murat Tunç, Tunç İnşaat ve sevgili Yakup Yerdelen. Armağanımız olsun bu güzel İzzet Altın Meşe türküsü.

Evet, İzzet Altın Meşe Türküsü. İzzet abime selamlar olsun. Beraberliğimiz başladı ve devam ediyor. Radyo 2'nde Serkanlama ile berabersiniz. Balıkçınız Metin katkılarıyla İstanbul'da Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince Balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajları birazdan okuyacağım, toplansın biraz daha. Efendim Instagram üzerinden Radyo Ekin Serkanlama official sayfam 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden gelen mesajları da okuyacağız. 541-484-60-60. Efendim İstanbul'da bugün hava böyle. Evet, sıcak pastırma sıcağı gibi dursa da hava sıcaklığı özellikle gece saatlerinde sabaha karşı İstanbul'da yağmur var, bilginiz olsun. Ona göre şemsiyenizi, montunuzu, kabanızı giyin. Söyleyeyim ya. Yani. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik aslında, bir 3-4 derece düşecek ama özellikle perşembe, cuma, cumartesi hava sıcaklığı bir 5 derece düşecek. Yani bugünkü hava ölçümünden 9 derece düşecek. Yarın 4 derece düşmüş olacak. Ama İstanbul'da bu hafta komplesinde pazara kadar yağmur var. Hafta başına kadar yağmur var. Bilginiz olsun. Ha, siz ıslanmışsınız, ha ben ıslanmışım.

0: Evet, Erdal Samancı, Elazığ Armanitik, bu güzel Buran Çaçan Türküsünü. Az çelik mobilya çalışanlarını Elazığ'a sevgili Erdal Samancı'ya armağan olsun efendim. İlk saatimizi noktalayacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Yani palamut bu sene maşallah maşallah maşallah diyelim. Bu sene herkes bol bol ne yedi? Palamut yedi, balık yedi. Yani şu anda tavuktan daha ucuz, daha lezzetli, daha faydalı ve DNA'sıyla oynanmamış canlılar, nadir canlılardan bir tanesi balık. O yüzden mevsim itibariyle ki yarın havalar biraz daha soğuyacak, biraz daha yağışlar olacak, balık biraz daha lezzetine kavuşacak.

O yüzden 21 yıldır aynı yerdeyiz. Aynı lezzetteyiz, aynı samimiyetteyiz. Balıkçınız Metin. Yine hafta sonu çok yoğundu. Katılımda bulunan, radyomuzdan giden bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Tabii sadece balık değil, taptaze kalamarı özel sosuyla, karidesi özel tereyağıyla, kiremitte, tuzda balığı yine çok özel bir spesiyel. Tabii mevsim salatası, balık çorbası yine özel, Trakya'dan getirilen acısıyla. Ve tabii ki mevsim balığınız. Yani bunun yanında palamutu, istavriti, hamsisi, yine somonu, levreyi, deniz çuprası, bunlar hepsi deniz. Ama sizin hiç evinizde uğraşmanıza gerek yok. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden efendim. Canınız balık mı çekiyor? Hiç evinizi kokutmanıza gerek yok. Uğraşmanıza gerek yok. Geleceksiniz, ızgarada balığınızı yiyeceksiniz. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler balıkçınız Metin'den. Bunun yanında tabii ki yemek sepeti Trendyol Migros uygulaması, getir uygulamasında sizler bizlere ulaşıyorsunuz. Paket servisleriniz için özel kutularınızda evlerinizde de yiyebiliyorsunuz. Ama bu işin en güzeli, ne yerseniz yiyin, yerinde yiyin. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0, 0212-597-81-0, balıkçınız Metin. Habibler'den geliyorsun, eski Edirne asfaltı, Fenertepe'yi geçtin, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçtiğin gibi hemen 100 metre sonra sağda, metro ile aramız 100 metre. Özel günlerinizde, organizasyonlarınızda, iş yemeklerinizde, nikah yemeklerinizde, özel salonumuzda da sizleri ne yapıyoruz? Ağırlıyoruz. 0212-597-81-0, 0212-597-81-0. Bu arada cuma günü yine balıkçınız Metin'den kazananlarımıza nostalji balık ekmek. Tabii mevsiminde şu anda palamut var ekmeğin arasında. Balık ekmek kazananlar isimlerimiz balıkçınız Metin'den hediyelerini aldılar. Afiyetle balıklarını ekmek arasında nostalji yapıp yediler. Metin abiye bir kez daha sevgili Metin Tunç teşekkür ediyoruz. Evet, 21 yıldır Arnavutköy'deyiz. Yazdık değil mi rezervasyon numarasını? Bugün, yarın, cuma, cumartesi, pazar günü canınız balık çektiyse balıklar sizden, tatlılar, çaylar bizden, kahveler bizden. Sabah saat 10, gece 11'e kadar da açıyoruz, 23'e kadar. 0212-597-81-0, 0212-597-81-0. Tanıtıcı reklam. Peki efendim, ikinci saatimizde merhaba diyeceğiz. Mesajları ikinci saatimizde okumaya başlayacağız. Instagram Radyo Ekin. Serkan'la mı official sayfam Instagram. 541-484-60-60 541-484-60-60.

için. Aydın Life Mobilya Serkanlamayı sunar. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkan'lama yayında efendim. İkinci saatimizde de mesajları birazdan okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 541-484-6060 birazdan okuyacağız. Bu saatimizde Aydın Life Mobile katkılarıyla beraberimiz başladı. Birazdan detayları anlatacağım. Aydın Life Mobilya'da imalattan üreticiden direkt tüketiciye fiyatlar, ödeme kolaylıkları. Birazdan detayları aktaracağım Aydın Life Mobilya katkılarıyla. Evet, Manisa'da maalesef 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada şoförlerin ifadesi var. Otobüs sürücüsü yolcu uyarısıyla geri manevra yapmaya çalıştığını belirttiği kazada tır şoförü şeridinde ilerlerken sola manevra yapamadığını söylemiş. Manisa'daki feci bir kaza 11.30 sıralarında Akhisar ilçesinde İstanbul-İzmir karayolunda kavşağında bir tur otobüsü tır ile çarpıştı ve 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani otobüs, tur otobüsü manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada tır da manevra yapamamış. İki dikkatsiz olay.

Gerçekten şu trafikte verdiğimiz canların haddi hesabı yok ya. Vallahi billahi ya. Şu trafikte dikkatsizlikten verdiğimiz canların haddi

Evet sevgili Mücahit Bayram, sevgili kardeşim selamlar olsun. Sevgili Dadır ile birlikte, sevgili Turan Yağcı, Deniz Yağcı, Ekspres Ayakkabı Bulgurlu'da, Üsküdar'da beraberler, selamlar olsun. Sevgili Dadali'nin de televizyonda ayakkabı sponsoru Ekspres Ayakkabı Bulgurlu'da, sevgili İbrahim Gürlevik. Sevgili İbrahim abiye selamlar olsun, Mücahit'imize, sevgili Dadali'ye, Deniz Yağcı, Turan Yağcı. Selamlar olsun.

Efendim ben haberliğimiz devam ediyor. Efendim Aydın Life Mobile katkılarıyla bu saatimizde beraberliğimiz ikinci saatimizde başladı. Kalitenin, çıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki adresi Aydın Life Mobilya. Evet, şansını yenilemeye çalışanlar, evlenmek isteyenler. Efendim yanınızda Aydın Life Mobilya var. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış. Ve tabii ki Ekim ayında odanızın her köşesinde indirim var. Efendim koltuk takımlarımız 25 bin lira, yeni trend renkler. Aydın Life Mobilya koltuk takımında üretici firma. 25 bin lira koltuk takımı, yemek odası takımı 35 bin lira, yatak odası takımı 35 bin lira, yatak, baza, başlık 25 bin liradan başlayan fiyatlar ve evlenecek olanlar düğün paketimiz koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin TL. Peşin ödemede avantajınız var. Kredi kartına taksit var. Ve elden senet imkanı Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Kahramanmaraş'tan, Zonguldak'a, Zonguldak'tan Artvin'e kadar Türkiye'nin her yerine mobilyalarımızı gönderiyoruz. Mağazalarımız Ordu Caddesi, Sultan Şifli Mahallesi, Sultan Gazi'de. Yine Aşık Veysel Caddesi, Mehmet Akif Mahallesi, İki Terli'de. Cuma Mahallesi, Talimhane Caddesi, eski otopazarının karşısında. Rami'de 10 bin metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya'da mutlaka ve mutlaka mağazalarımızı görmeye, gezmeye gelin. Bizden mutlaka alışveriş yapmadan önce her yeri gezin, finalde bize gelin. Ödeme kolaylığı, fiyatları görünce zaten bu işin imalatçısı olduğunu anlayacaksınız. Koltuk takımı 25 bin, yemek odası takımı 35 bin, yatak odası takımı 35 bin, yatak, baza, başlık 25 bin ve düğün paketi koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak, baza, başlık 100 bin TL. Elden sonra ödeme kolaylı ve kredi kartına ve peşinde de özel indiriminiz var. İrtibat numaramız 532-511-64-55, 532-511-64-55. Aydın Life Mobilya Instagram, Facebook ve aydınlifemobilya.com web sayfamız. WhatsApp müşteri temsilcimizde 532-511-64-55. Tanıtıcı reklam. Evet, Serpil Sarı yeni eseri Duman'ı üzerinde 0 kilometre armağanımız olsun. Beraberliğimiz devam ediyor. Mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060.

Evet, Ender Balkır beraberimiz devam ediyor. Radyo Ekin'de Serkan Lama ile berabersiniz. Türkülerin kardeşi ile berabersiniz. Mesajları şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin sayfamıza girin. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. Mesajınızı bana buradan ulaştırabiliyorsunuz. 541-484-60-60 541-484-60-60. Gelen mesajları hemen bakalım, güncelleyelim. Evet, sevgili Erdem Yargıç, kolay gelsin, Erzurum'u geçtin, peki Kars'ı uğrayabilir miyiz demiş. İpek Taşteksi sevgili Erdem Yargıç, selamlar olsun. Selamünaleyküm, yayınlar Serkan abi. Aysun Kaya'dan Yar Yemman türküsünü çalarsan sevinirim. Yaşar Selçuk göndermiş mesajını. Cem İris, Serkan abi yayınlar, Ali Özel'den Neresine Saram türküsünü istiyorum. Kardeşime selamlar olsun. Ne demek? İmprez Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi, Osman abime selamlar olsun. 550'lerde dinlemeye devam demiş. Sevgili Bayram Poyraz, sevgili Kasım Poyraz. Poyraz Moda Dikim Evi selamlar olsun. Aydın Başdil, sevgili kardeşim, seni keyifle çaldığın türküleri keyifle dinliyoruz demiş. Kaliteli yayın için de çok teşekkür ediyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar, İstanbul Tuzla'dan Songül, sıradaki türküyü Halil Türkan İmam Hatip Ortaokulu'nda kantin çalışanlarına ve Tuğba Hanım'a armağan olsun demişsiniz. Tuzla'dan Songül, selamlar olsun. İki gün aradan sonra tekrar hoş geldin abim. Yine Nisnur Tekstil seninle, saygılar sevgiler. Bayram Argum, sevgili Bayram selamlar olsun. Süleyman Akbal, sana da armağan olsun Süleyman abi, teşekkür ediyorum. Evet sevgili Serkan abi, balıkçınız Metin Tunç şu anda dinliyoruz demiş sevgili Vahap kardeşim. Sevgili Vahap'a da, sevgili Serkan abiye de, Arnavutköy'de balıkçınız Metin çalışanlarına da armağanımız olsun. Sıradaki türkümüz tüm personeline, tüm çalışanlarına armağanımız olsun. Depreştirme beni. Evet, Bursa'dan Turgay Yöndem abi, kurban olayım, yoruldum eserini çalar mısın? 6 kişi dinliyoruz. Efkar demiş, büyük bizde şu anda bekliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş Bursa'dan Turgay. Vay vay vay. Turgay Yöndem. Demek seni yordular ha.

Peki. Devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin dinlenen radyosu. Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Mesajları ulaştırmaya devam edin.

0: reklamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

0: Yani dolandırıcılıkta olmaz olmaz demeyin. Dolandırıcılar her yolu deniyorlar. Yemek sipariş uygulamalarında tüketicilerin karşısına farklı işletmelermiş gibi çıkan restoranlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takılmış. İki şirketin farklı restoranlara ait izlenimi vermek amacıyla tüketici değerlendirmelerinden yararlandığı tespit edilmiş. Yani taktik şu, aynı fiziksel işletmeden hizmet verilmesine rağmen kullanıcıların karşısında farklı konumlarda faaliyet gösteren bağımsız restoran oldukları algısı yaratılıyor. Yani tek bir fiziksel restoran hareketliğiyle birlikte işletme görüntüsü oluşturur. İki şirket hakkında da yaptırım kararı uygulanmış. Yani Ticaret Bakanlığı dikkat etse daha çok böyle işletme vardır.
1: Çeke çeke yoruldum, çevirmem çarkını yalan dünyanın.
0: Vallahi yani toplum olarak kafamız hep bu yöne doğru gidiyor artık. Yani bu yönde olanlar için söylüyorum tabii. Belki doğruyu düşünseler, doğruyu yapsalar para kazanacaklar. Çok zekiler çünkü dolandırıcılar. Ama yok, onu burada kullanmıyorlar. Rahat paraya alışmışlar. 3 ay yatarım, 5 ay yatarım, mevsimlik işçi gibi

Evet, Serkanlama yayında Yakup Yerdelen yollarda demiş. Vallahi öyle. Ya Yakup var ya, Hızır gibi ya. Pazar sabahı kalktım, işim var. İşim var. Bir kalktım, anam. Lastik, yeni değiştirdiğimiz lastik çökmüş. Bildiğin canta oturmuş. Pazar sabahı. Hemen sevgili Hızır'ı aradım. Sevgili Hızır, Yakup. Hemen koştu geldi. Bir tane elinde aparat. Anında şişirdik lastiği. Gittik, daha sıfır taktığımız lastiğe ne yapmış biliyor musunuz? Daha 5 saat önce taktığımız kocaman vida girmiş. Yapmayın Allah aşkına şu vidaları, şu umursamadığınız o vidaları, çivileri. Tamam, zaten şantiye dönmüş İstanbul ama ya lütfen çöpe atalım bunları ya. Vallahi yazıktır ya.

0: Evet, beraberimiz devam ediyor. İkinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, bu saatimizde Aydın Life Mobilya katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki adresi, evinizi yenilemek ya da düğün hazırlıklarınızı eksiksiz tamamlamak için Aydın Life Mobilya'da bu aya özelde fırsatlar başladı. Üreticiden direkt tüketiciye, aracı yok. Koltuk takımları

0: 25 bin lira, yatak odası takımlarımız 35 bin lira, yemek odası takımlarımız 35 bin lira, yatak baza başlık 25 bin liradan başlıyor ve düğün paketimiz koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak baza başlığı 100 bin TL. Peşin ödeme avantajınız var, kredi kartına taksit var, elden senet imkanı sizleri Aydın Life Mobilya, Talimhane Caddesi, Cuma Mahallesi, Rami'de Açık Otopazarı karşısında. Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi, İki Telli'de, Sultan Şimdiliği Mahallesi, Ordu Caddesi, Sultan Gazi'de ve Türkiye'nin her yerinden. Ta Ağrı'dan, Ardahan'dan, Iğdır'dan, Kars'a kadar sevkiyatımız var. Beyaz eşyada kaçırılmayacak fırsatlar sizleri Aydın Life Mobilya'da bekliyor. Aydınlifemobilya.com web sayfam, Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden iletişim adresimizde 532 511 64 55, 532 511 64 55. Yazdınız mı? Nisan ayından dev fırsatlar başlamıştı. Aslında Nisan ayıyla bugüne geldiğimizde çok büyük farklar yok. Çok büyük farklar konulmadı. Ve Ekim ayına geldiğinde o süre arasında Aydın Life Mobilya fiyatlarını hemen hemen sabit tutmuş. Yine indirim ve kampanyalar sizleri bekliyor efendim. Evet evet, 25 bin lira koltuk takımı, yatak odası takımı 35 bin, yemek odası takımı 35 bin. Ve tabii ki düğün paketi 100 bin lira, içerisinde koltuk takımı, yatak odası, yemek odası ve yatak baza başlığı var. Nakitte güzel bir indiriminiz daha var. Senetle ödeme imkanınız var. Kredi kartına taksit imkanı. Aydın Life Mobilyalar'da sizleri bekliyor sevgili Süleyman Aydın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çalışanlarına... Şu andan bizleri mağazada, tabii ki montajda, imalatı dinleyen Aydın Life Mobilya çalışanlarına armağanımız olsun bu güzel türküde. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram ve 541 484 6060. Devam.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Efendim tekrardan sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir hafta diliyorum. 13 itibariyle başladık ve 18'e kadar yayındayız. Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin sayfamızdan bize ulaştırabiliyorsunuz. 541-484-60-60. Mesajlarınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık efendim. Yine hafta sonu Boğazköy Aden tıklım tıklımdı. Yine yoğunlukta, yine dinleyenlerimizin mesajları, resimleri, videoları bizleri mutlu etti. Birazdan detayları anlatacağım. 200 dönüm üzerine kurulu. İstanbul'da çok uzağa gitmenize gerek yok. Burada Arnavutköy'e gitmeden Boğazköy Aden. Muhteşem konserlerimizde hız kesmeden devam ediyor. 30 Ekim'de Selçuk Balcı, Atma Türküler, Karadeniz Türküler, Otantik Türküler. Harika bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz bir organizasyon yine sizleri bekliyor efendim. Rezervasyonları birazdan telefonu vereceğim, yaptıracaksınız. Şu anda rezervasyonlar hızlı bir şekilde ayrılıyor. Ben de sahnede olacağım. 30 Ekim Selçuk Balcı, 14 Kasım Yoğun İstek üzerine Zekeriya Ünlü. Mendiller hazırsa 20 kişilik dev orkestrasıyla ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz Boğazköy Aden'de konserler devam ediyor efendim. Evet sevgili Aziz Mirza, Aziz abiyle cumartesi günü güzel bir seyahat ettik. Karaburun'a geldik efendim, Arnavutköy'de. Yanı başımızdaki güzellikleri kaçırıyoruz. Yani sizler Arnavutköy'e geldiğinizde Karaburun, mesela Boğazköy Aden'e geldiğinizde, devamında da gittiğinizde gölü var, denizi var, ormanı var. Yani Arnavutköy Belediyesi'ni tebrik ediyorum bu anlamda. Çok güzel işler yapmışlar. Biz de orada

sevgili Aycan, oralı yani Arnavutköy Yeniköy'lü Aycan bizi muhteşem ağırladılar. Kaptan balık çalışanlarına selamlar olsun. Bu güzel çalacağımız türkü sizlere de armağan olsun. Sevgili Aycan'a da armağan olsun. Aziz Mirza, Mirza Tekstil. Şu anda da sevgili Mahmut abi, Sema abla ve sevgili Hasan. Sevgili Hasan abiye şu anda dinliyorlar bizi. Ya diyor, radyoyu açan benim. Selamları onlara söylüyorsun. Kanalı ben açıyorum diyor. Dedim haklısın. O zaman pazartesi selamlar sana. Peki Selçuk Balcı yeni eseri Duman Üzerinde 0 Kilometre. Armağanımız olsun. Hadi bakalım devam.

0: Efendim Boğazköy Aden tesiri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 200 dönüm üzerine kurulu, çok uzaklara gitmenize, şehir dışınıza çıkmanıza, benzin tüketmenize, dönerken ceza yemenize, çile çekmenize gerek yok. Hayır. Efendim 200 dönüm, harika bir hava, bol oksijen, egzoz kokusunun olmadığı, çocuklarınızın eğleneceği, sizin mangal yapacağınız, kasabımızdan alışveriş yaptığınızda kendin pişir kendin ye, özel odalarımız, aile odalarımız, localarımız, kamelyalarımız sizleri bekliyor. Sadece size ait. Mantarını alıyorsun, sucuğunu alıyorsun, köfteni alıyorsun, semaver çayında geliyor, değmeyin keyfinize. Hayır ben uğraşmam dersen restorantımızda tüm kebap çeşitlerimiz, pizzasından hamburgerine kadar var. Çocuk köyünde çocuklarımız oynarken Survivor etaplarında enerjilerini atarken sizler de ne yapıyorsunuz? Kır kahvesinde hem kumda kahvenizi, semaverde çayınızı, nargilenizi, çerezinizi çocuklarınız eğlenirken yiyip içiyorsunuz. ATV ile 200 dönümü ailenizle birlikte ATV'lerle safari yapabilirsiniz. Paintball, boya savaşları, gençlerimizin çok sevdiği boya savaş alanımız var. 170 metre kaydırağımız var. Çocuklarımızın ata binme, at çiftliğimiz midilli atına kadar var. Ders alabilecekleri binicilik dersi, harika bir terapi. Küçük hayvan barınaklarımız var. Dağ geyinden, tavşanından, hindisinden, tavus kuşuna kadar her şey var. Aslan hariç. ...1500 kişilik kır düğün salonumuz var. Yemekli, açık ve kapalı alanlarımız düğün için. Hiç merak etmeyin. Harika bir doğanın içerisindesiniz. Otopark sorununuz yok. Harika bir menü, harika bir eğlence. Kır düğünü ve kapalı salonumuz. Kız isteme alanlarımız var. Konserlerimiz var. 30 Ekim'de Selçuk Balcı harika performansıyla, alkolsüz harika bir menü, zengin bir menü, eğlence garantili. Rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. 530-729-4725 530-729-4725 rezervasyon numaramız. 14 Kasım'da cumartesi akşamı da Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrası, mendiller hazırlayın. Sevgili Zekeriya Ünlü tekrardan Boğazköy Aden'e geliyor. Yoğun istek üzerine. Şimdiden rezervasyonlar doğmaya başladı. 530-729-4725 530-729-4725 olur ya, doğum gününüzdür, evlilik yıl dönümünüzdür. Çalışanlarınıza bir jest yapacaksınızdır. Ailece eğleneceksinizdir. Sizleri Boğazköy Aden Instagram'dan bizleri takip edin. Bizden bilginiz olsun. Yani eğlenebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, gezebilirsiniz. Sabah saat 6'dan gece 12'ye kadar açık mekanımız Boğazköy Aden. 530-729-4725 rezervasyon numaramız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Birazdan mesajları okuyacağım. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. Sevgili Serkan, sana da armağan olsun. Biz de diyor araç kiralama işine başladık. Son gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım maşallah. Filo değil mi? Bütün araçlar var mı yani? Sevgili Serkan'a, onun nezdinde tüm Iğdırlara da selam olsun. Hadi bakalım. Devam.

Efendim devam ediyoruz. Mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Evet, şu anda bir salgın var. Aman dikkat olun. Salgın şu mevsimde, şu havada hasta oluyor insanlar. O yüzden aman dikkat, yediğimize, içtiğimize çok dikkat edelim. Beslenmemize dikkat edelim. Yani hastalık kol geziyor. Allah korusun. Bakın, sağlıklı yaşıyor ve kendinizi çok sağlıklı hissedebilirsiniz ama kanser olma ihtimaliniz her zaman var, haberi var. Dünya genelinde her 5 kişiden biri %20 yaşamı boyunca kansere yakalanıyor. %20 küçük gözükmesin, bu oran 8 milyar insanın ortalaması. Yani bu durumu çok etkenli model ile açıklıyorlar. İnsan vücudunu her saniye milyonlarca işlemin yapıldığı ve sürekli kendini yenilen bir ahşap ev gibi düşünün. Çevresel faktörler, işte tütünlü, stres, kirlilik, kötü beslenme, hareketsizlik, yani bu evin üstünde sürekli yağıyor. Zamanla bu faktörler ne yapıyor? Tahtalara azar azar zarar veriyor. Normalde yetenekli bir marangoz bağışık sistemimiz bizim. Her gün bu yıpranan tahtaları söküyor, yenisiyle değiştiriyor ama fırtına çok şiddetlenir. Marangoz da yaşlanıp yorulursa gözden kaçan tek bir çürük tahta kontrolsüzce çürümeye ve tüm evi sarmaya başlar. O yüzden ama Allah korusun, kanser terazi gibidir. Bir kefede vücuda yüklediğimiz hasarlar, tütünlüsü, stresi, yine tabii ki kötü beslenme, kirlilik, hareketsizlik. Diğer kefede ise vücudun tamir kapasitesi, DNA onarımı, güçlü bağışıklık, kaliteli uyku. Kaliteli uyku. Uyuyor muyuz? Yok. Uyuyamıyoruz. O yüzden her gece aldığınız kaliteli uyku ve gün içindeki hareketlilik marangozunuza mesai imkanı tanıyarak çürüyen tahtaları anında değiştirmesini sağlar. Tabağınıza koyduğunuz doğal ve taze gıdalar, mevsiminde yenilen gıdalar, işlenmemiş gıdalar, marangozun eline sağlam böyle keresteler verirken o yaptırdığınız düzenli sağlık taramaları ise evin çatısını çökmeden önce kontrol eden usta gözüdür. Ya. Ne güzel anlatmış değil mi? Selamünaleyküm Malatya İzolu'da Malatya. Çerezci Mehmet Akpınar, Çerezci Baba. Selamlar olsun. Nihat İlgün, sıradaki kesin arkadaşlarım Bayram, Şenol, Erdal ve Bülent'e armağan olsun demişsin. Olsun efendim. Yeşilpınar'dan, Kara Murat sizden, Gökhan Doğanay'dan, Asaletim Ali'den de eserini çalar mısınız rica ediyorum demişsiniz.

Evet, orkide çiçekçilik. Sevgili Çetin abi, selamlar olsun. Seni şu anda dinliyoruz. Adem, Doğan, Yakup, Aydemir, Fırat Bayram selamları var. Erkan Başkan'a da selamlarımızı söylüyoruz demiş sevgili Çetin abi. Selamlar olsun. Orkide çiçekçilik. Sevgili Gülay Yılmaz, Ankara'da Ayşe Dinçer'den bir türkü demişsin. O zaman sana bunu armağan edeceğiz. İnşallah kabul edersin. 18'e kadar buradayız. Gönder mesajını, gelsin. Sesini cümle alem duysun. Sevgili Şahin Güngör, Almanya'dan sizleri dinliyorum demiş. Harikasınız. Ülkeme selamlar olsun, çok özledim demiş sizleri. Türküler de muhteşem. Almanya'ya selamlar olsun. Gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza selamlar. Radyo 2.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Serkan Yayında.
6: Serkan Yayında.
5: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam.

Efendim istekler arasındaydı. Gökhan Doğanay, Armağan Etik beraberimiz devam ediyor. Efendim Instagram mesajlarımızı birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin. Türkülerin kardeşi Serkanlama yayında. 541-484-60-60 WhatsApp okuyacağız. Bu arada KPSS birincisi Mehmet İnanç, anlı vatandaşımız. 2016 yılında sınava giriyor. Evet, sınavda 95 puan alıyor. Sakaryalı Serdivanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne de kadro olarak atanıyor. Çalışıyor, okuyor ve 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de mezun oluyor. 32 yaşında girdiği KPSS lisans sınavında 120 sorudan 117'sini doğru biliyor. Üstelik 3 puan türünde 100 tam puan alarak birinci oluyor. Şimdi çalıştığı kurumada avukat olarak atanmayı bekliyor. Şimdi hiçbir şey için geç olmadığını belirtmiş. Bu değerli avukat olacak artık. Demiş ki gençlere hedefleriniz ulaşmak

Şimdi sistem zeki ve özverili ve çalışkan insanları daha böyle lise sıralarında bulacak ve onların önünü açacak. Yani böyle bir değerin, böyle bir zehir gibi çalışan birisinin daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Ya. Öyle değil mi?

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz bu saatimizde 200 dönüm üzerine kurulu harika bir mekan. Hafta içerisinde de aslında alternatif çok uzakta değiliz. Şehrin içerisindeyiz. Uzaklara gitmenize gerek yok. 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, kendin pişir kendin ye, mangal yerimizde, size ayrılan localarda mangalınızı yapabilirsiniz. Orman içerisinde gezintiye çıkabilirsiniz. Size ayrılan böyle özel otağlarımızda oturabilir, yer otağlarında, o da size ait, harika böyle ışıklandırmasıyla suyun kenarlarında nargilenizi, çayınızı, semaverde çayınızı harika bir gün geçirebilirsiniz. Restorantımızda bütün kebap çeşitleri, pizzası, hamburgerine kadar var. ATV ile 200 dönümü gezebilirsiniz.

0: arkadaşlarınızla, çocuklarınızla, arka arkaya ATV'lerle 170 metre kaydıraktan çocuklarınızla büyük bir adrenalin yaşayabilirsiniz. Küçük hayvan barınaklarımızda çocuklarınız o hayvan barınaklarında resimler çekilebilir, eğlenebilir. Paintball boya savaşlarının yapıldığı, gençlerimizin çok severek oynadığı alanımızda boya savaşları ve tabii ki at çiftliğimiz. Atlara binebilir, binicilik dersi alabilirsiniz. Kır düğünümüz, yaz düğünümüz, kış düğünümüz, açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız, konser alanımız. Bu ayın 30'unda Selçuk Balcı, harika alkolsüz ailenizle gelebileceğiniz 30 Ekim Cuma akşamı saat 19'da muhteşem bir menü ve eğlence garantili sizleri bu organizasyona ve konsere bekliyoruz. Hemen ardından 14 Kasım Cumartesi saat 19'da Zekeriya ünlü mendiller hazırlayın tekrardan Boğazköy Aden'de. Rezervasyon ve bilgi için 530-729-4725. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Boğazköy Aden 530-729-4725. O gün belki bir evlilik yıl dönümünüz, doğum gününüz, çalışanlarınıza bir jest, ailece ya bir bizim de türkü dinlemeye hakkımız yok mu diyenler, o gün gördünüz, o kalabalığı gördünüz, o kalabalıkta %100'ü aileydi. Hep şirketler, çalışanlar, eş, dost, harika bir akşam oldu. Ve bu memnuniyet tekrardan hem Selçuk Bağcı hem de Zekeriya ünlü programında yaşanacak inşallah. Ben de sahnede olacağım. Sizleri de bekliyoruz bu eğlenceye. 530-729-4725 530-729-4725 Boğazköy Aden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Dördüncü saatimizdeyiz. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Türkülerin Kardeşi Serkan Lama yayında. Devam ediyoruz. Mesajlarınızı, isteklerinizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, birazdan okuyacağım. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. 541-484-60-60 541-484-60-60. Efendim bu saatimizde Cabir Kebap katkılarıyla başladık. Cağda bir numara Cabir. Efendim Başakşehir 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında, birazdan detaylardan bahsedeceğim sizlere. Harika bir mekan, eğer cağ kebabını seviyorsanız. Sizleri işin ustasına, en hijyen, en temiz haline, en lezzetli haline göndereceğiz inşallah. Birazdan da bahsedeceğiz. Cabir katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim Sağlık Bakanı açıklaması var. Tütünlü satışında kimlik numaranızı, yani TC kimlik numarasını şart olacağını söylemiş Sağlık Bakanı. Kanun teklifi birkaç hafta içinde meclise geliyor. Tabii ki Sağlık Bakanımız iyi niyetli hareketler ediyor. Keşke herkes bıraksa. Özellikle ergenlerin tütünlüğe ulaşmasına yeni bir engel koymak istiyor. Tabii ki yani bu mantıklı hareket edersek bir sonraki adım ikametgah ya da adli sicil kaydı falan filan olacak gibi duruyor. Yani TC kimlik numaramızı kaptırmadığımız bir tek bakkallar kalmıştı. Şimdi sıra oraya geldi. Yani günlük hayatımızda neredeyse her adımda herkese TC'mizi söylüyoruz. Bakalım bu yasa teklifi teklif kabul edilecek mi? Sizler ne diyorsunuz? Çocuklara kimlik TC ile tütünlü satışı yapılması mecliste gündeme geleceğini söylemiş Sağlık Bakanımızın açıklaması efendim.

0: internet beraberliğimiz devam ediyor. Cabir kebap katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Cabir Kebap, Başakşehir Metrokent 5. etap İmamı Azam Camisi'nin karşısındayız. Tabii hep söylüyorum, genelde et işi vicdan işidir. Çok önemli bir söz. Et işi vicdan işi. İnsan vicdanını kalitesiyle buluşturan tüm ustalarımıza, restoranlara selam olsun. İşte nerede yediğiniz önemli ama ne yediğiniz daha önemli. Verdiğiniz paranın hakkını alıyor musunuz? Finalde mutlu ayrılıyor musunuz? Nasıl bir etten yapılıyor, nasıl marine ediliyor çok önemli. Çünkü iyi et sadece böyle ateşin önünde pişirilen bir et değildir. Doğru et, Balıkesir kıvırcık kuzusu, doğru terbiyesi, doğru pişirme tekniği, yani odun ateşinde, meşe odununda yanan, ağır ağır pişen, dışı nefis kızarmış, içi yumuşacık olan, suyunu bırakmamış dediğimiz, kendine has özel terbiyesiyle, aromasıyla damakta iz bırakan gerçek bir lezzetten bahsediyoruz. Cabir. Efendim. Şişten böyle ince ince kesilen sıcak etler ocağa dediğimiz şişlere takılıyor. Tam kıvamında pişmiş haliyle sizlere servis ediliyor. Yanında tabii ki domatesiymiş, biberiymiş, közlenmiş. Mezeleri de geldiğinde yanında harika taptaze lavaşı, etin yumuşaklığı, odun ateşinden gelen o eşsiz lezzet. Her lokmada iştahınızı açan, verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar alacağınız bir mekan Cabir. Tabi soframızın diğer yıldızları var. Gittiğinizde mutlaka ilik suyu. Kemik suyundan yapılan ilik çorbasını, ilik suyu çorbasını şifa dediğimiz, hele şu mevsimde insanların hasta olduğu, grip olduğu şu dönemde şifa. Ne yapacaksınız? Gittiğinizde hafta içerisinde radyo ekinden geliyorum dediğinizde sizler çorbanızı bizden içeceksiniz. İkram içeceksiniz. Hayır, ben çorba içmek istemiyorum, etimi yiyeyim diyorsanız da Erzurum'dan getirilen kadayıf dolmamız, sıcacık cevizli sıcak kadayıf dolmamız ikramdır. Ya çorba ikram edeceğiz ya kadayıf dolmasını, yanında çayıdır, kahvesidir, bunların hepsi radyo ekinden geliyorum dediğiniz ikram. Etler sizden, çorba ya da tatlılar, çaylar, kahveler bizden efendim. Rezervasyon numaram 0212 877 1998 0212 877 1998. Yazdık mı efendim? Sabah saat 10'da hazırlığımız başlıyor. Gece 24'e kadar emrinizdeyiz. Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nde karşısında Cabir Kebap. Bunun yanında Yemek Sepeti, Trendyol, Getiri, Migros'u uygulamalarla sizlere ulaşıyoruz. Ve bunun yanında hassas teraziyle, kilo ile, ister restoranımızda isterseniz paket servisimizde kilo ile ca kebabını alabiliyorsunuz. Özel organizasyonlarınızda da, yani bir düğün olur, bir nişan olur, bir bayi toplantısı olur, bir dernek toplantısı olur, özel organizasyon ekibimiz geliyor, bulunduğunuz yerde cağ kebabını kesiyoruz, sıcak sıcak dağıtıyoruz. O yüzden bizden de organizasyon için mutlaka fiyat alın. 0212 877 1998. Instagram'da cağ bir rakamla yazıyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Çünkü önümüzdeki günlerde ne yapacağız? Buradan doyasıya cağ kebabı, kemik suyu, ilik suyu çorbamız, yine tabii ki kadayıf dolmamız, ne yapacağız? Çekilişle armağan edeceğiz buradan takipçilerimiz arasından. Yazdık mı? 0212 877 1998. Evet, bu akşam yemek yiyelim, bir yerde yiyelim diyorsanız efendim Cabir'i Yandex'ten hemen kaydedin. Arayın. Serkan kardeşim yönlendirdi deyin, yeter.
1: Tanıtıcı reklam.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Sevgi Zeytun İzmir'den istemişti, armağan ettik sevgili Sevgi Zeytun'e. Mutlu yayınlar diliyorum. Serkan Bey İzmir'den selamlar. Durmak üzere seni istiyoruz demişsiniz. Armağan ettik. Zeyno hoş gelmişsin. Seni dinliyoruz. Karamsar Şair'den Düş de Gör çalar mısın?

Serkan Bey selamlar. Birazdan işten çıkacağız. Servise bineceğiz. Bize de güzel bir türkü çalarsan sevinirim. İsmimi söylersen de çok mutlu olurum demişsin. Peki, selamlar olsun. Yusuf Aydın. Zeytinburnu'dan dinliyoruz demişsiniz. Eyvallah, selamlar olsun sevgili kardeşim. Maral istemişsin. Tüm Antep'lere armağan olsun. Sevgili Tosun Ustam dinliyorsa, sevgili Tosun Ustam'a da selamlar olsun. Baklavacılar Kralı, ustaların ustası Tosun Ustam. Efendim, dünyanın en zengin 10 ülkesi. Acaba var mıyız listede biz? Birinci sırada Liechtenstein. Efendim, ikinci sırada Singapur. Üçte İrlanda, dört Lüksemburg. Macao. Altıncı sırada Norveç, yedinci sırada Katar, İsviçre, Tayvan, Brunei, İkon. Yani bunlar dünyanın en zengin 10 ülkesiymiş efendim. Kişi başı gelirle tabii ki. Bunlara göre şekilleniyor. Biz kaçıncı sıradayız derseniz, efendim biz 51. sıradayız. Türkiye 51.

0: dostum.
1: Geleceğiz, geleceğiz, onlara geleceğiz. Yavaş yavaş. Sevgili Benan, bir Antep türküsü, sen de üzerine geldin. Benan Çetin. Hadi bakalım.
0: Devam.
1: 18'e kadar buradayız. Radyo Ekin Instagram, WhatsApp üzerinden 541 484 60 60.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Cabir kebap katkılarıyla bu saatimizin yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Cabir Kebap, Başakşehir Metro Kent'teyiz. 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin de karşısındayız efendim. Olur ya, bu akşam Mehmet bir cağ kebabı yiyelim, ailemizle bir değişik olsun diyorsanız, geldiğinizde Cabir Kebap'a, Balıkesir Kıvırcık Kuzusu'ndan yapılan en önemlisi aslında cağ kebabındaki ayrıntılar. Bir kere büyük baştan olmaz. Yani büyük baştan danadan yapılan veya diğerlerinden yapılan olmaz. Küçük başta da Balıkesir Kıvırcık Kuzusu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. Ve odun ateşi, meşe odununda yavaş yavaş pişen ve doğru etin doğru usta elinde doğru terbiye edilmesi, doğru pişirilmesi, kendine has özel terbiyesi, odun ateşinde de piştiğinde dışı nefis kızaracak, içi böyle yumuşacık etik alacak, içerisindeki o suyunu bırakmayacak, o cağlara, şişlere sizin damak lezzetinize sunulurken de aynen bu şekilde olacak. Yanında közlenmiş biberi,

0: Üzerine tabii ki dağ kekiğini bıraktığınızda nefis bir lezzet. Cağ kebabı doğru ellerde yenildiğinde. Efendim Cabir'e geldiğinizde hem kış bahçemiz hem içeride restorantımız hem de lavaboları gezdiğinizde bir mekanın en önemli yeri lavaboları. Eğer bir mekanın lavabosu 5 yıldız ise mutfağı 10 yıldızdır söyleyeyim. O yüzden geldiğinizde mavi bayrak vereceğiniz hem mutfak gezebilirsiniz hem de zaten lavaboyu gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu adamlar bu işi yapıyorlar. Soframızın diğer yıldızlarını sakın tatmadan geçmeyin. Çünkü hele şu aylarda kemik suyundan, ilik suyundan yapılan özel çorbamız. İçerisinde bol kemik iliği bulunan şifalı çorbamızı içmeden sakın gitmeyin. Ama sizler radyo ekinden geliyorum dediğinizde bu çorbayı size ikram edecektir efendim. İlik çorbasını size öncesinde cağ kebabı gelmeden ikram edecekler. Ama radyo ekinden geliyorum demeniz lazım. Sadece hafta içerisinde geçerli. Ya da hayır ben cağ kebabıyla başlayacağım. Finalde kadayıf dolması sıcacık Erzurum'dan günlük getirilen kadayıf dolmasını da ya çorbamızı ya kadayıf dolmamızı ikram edeceğiz. Yanında çayımız, kahvelerimiz yani cağ kebapları sizden, tatlılar ya da ilik çorbası, çaylar, kahveler bizden. O yüzden ne yediğinizi bilmek, kaliteli et yemek ve ödediğiniz paranın hakkını almak çok önemli. Et işi vicdan işidir. Cabir Kebap, hemen rezervasyon numaramı vereceğim. 0212 877 1998 0212 877 1998 Efendim Yandex'e Cabir yazdığınızda Cabir'i rakamla yazdığınızda kapımıza kadar gelirsiniz. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Cabir rakamla yazıyorsunuz. Çünkü önümüzdeki günlerde çekiliş yapacağız. Takip edenler arasından yapacağımız bu çekiliş. Burada doyasıya cağ kebabı ikram edeceğiz sizlere. Yemek sepeti Trendyol Getir Migros uygulamasında da varız. Kilo ile hassas teraziyle hem restorantımızda hem de servisimizde kilo ile cağ kebabımız var. Odun ateşinde pişen cağ kebabım sizlerle buluşuyor. Numarayı bir kez daha söyleyeceğim. Özel organizasyonlarınız için de olur ya, önünüzde bir düğün vardır, kır düğünü vardır, bir dernek toplantısı vardır, bir bayi toplantısı vardır ya da güzel bir topluluk içerisinde efendim ekibimiz geliyor, cağ kebabımızı kuruyoruz, tezgahımızı sıcak sıcak cağ kebabımızı ikram ediyoruz odun ateşinde. Her lokmada ayrı bir lezzet, her tabakta ayrı bir keyif. Gerçek lezzetin peşindeyseniz efendim Cabir. İrtibat numaram 0212 877 1998 0212 877 1998 Cabir. Sevgili Ferdi Ustam'a, Feyzullah Ustam'a, sevgili Özgür Ustam'a ve sevgili Mesut'a selamlar olsun. Müdavimlerine, çalışanlarına bu güzel türküyü de armağan edelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki son saate merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamdan bana gönderiyorsunuz. Serkan Lama Official sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Beraberliğimiz başladı. Haftanın ilk çalışma iş günü. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlık dolu bir hafta diliyorum. Güzel haberlerin geldiği, mucizelerin yaşandığı bir hafta olsun inşallah. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Türkülerin kardeşiyle Serkan Lama ile beraberiniz devam ediyor. Mesajınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. Bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Evname'de yine Ekim ayına özel odanızın her köşesinde indirim ve ödeme kolaylığı var. Evlenecek olanlar sırtınızdan yükü alacağız. Birazdan detaylarda buluşacağız. Olur mu? Serkan kardeşim, bugün benim çok önemli bir günüm. Ekin TV yönetimini ziyaret ettik. Ha, onlar ziyarete geldiler. İbrahim Gürlevik. Eyvallah. Çok mutlu oldum. Hepsinin Allah razı olsun demişsiniz. Baş tacısınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Eyvallah İbrahim amca.

0: İtalya'dan dinliyoruz sizleri. Selamünaleyküm. İtalya'dan selamlar, sevgiler. Baran abime Ahmet Kaya'dan Ben Beni Çalar Mısın demiş Erkan. Bizden de ta İtalya'ya selamlar olsun. Oradaki gönül dostlarımıza, yurttaşlarımıza, gurbette olan bütün gönül dostlarımıza selamlar. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Serkan Bey, sıradaki eser Valideme gelsin, güzel yayınlar diliyorum. Gül Kurdoğlu göndermiş mesajını. Almanya'ya selamlar olsun. Ne güzel. Gurbette hasret dindiren türküler. Radyo Ekin her zaman yanınızda.
1: Kız bana bakar mısın? Evli mi bekar?
0: Sevgili Abdurrahman, teşekkür ediyorum. Sultan Gazi'den dinliyor seni demişsin keyifle. Çaldığın bütün türküler güzel. İstek istemeye gerek yok. Zaten gereğini yapıyorsun demiş.
1: Benimle çıkar mısın?
0: Hayırlı yayınlar Kral abim, dinlemeye devam. Devam demiş. Öz Mafa Ticaret Milan Gaz Bayisi sevgili Mehmet Öz Sarıyer'de dinliyoruz demiş şu anda. Selamlar olsun. Şahin Oruç, Zeker Ünlü'den Baboş Türküsü'nü Yalova Eysi Vakiki çalışanlarına armağan eder misin?

0: Evname katkılarıyla beraberimiz devam ediyor. Tanıtıcı reklam. Efendim Evname'de mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız Evname'de sizlerle buluşuyor. Ve şu andaki kampanyamızda da şu anda alışverişinizi yapıyorsunuz. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden senetli diyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün alışverişinizi yapıyorsunuz. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden senetli ödeme imkanı Evname'lerde sizleri bekliyor efendim. Evlenecek olanlar 129 bin liradan başlayan fiyatlar. Ve 6 ayda aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz depolarımızda. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Üçlü beyaz eşya setlerimiz 79.900 lira. Ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden senetli ödeme imkanınız. Evnamelerde sizleri bekliyor. 213 parçalık çeyiz setimizde yine 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 83.990 lira 20 ayda elden senet ile ödeme imkanı Evnamelerde sizleri bekliyor. Evname Sultan Gazi'de 1. Cebeci'deyiz. Hemen 1. Cebeci ışıkların 100 metre sağındayız. Esenler'de 300'ü de, yine Esenler 300'ü ışıklarda hemen sağdayız. Ok Meydanı, Kağıthane, Çağlayan'da 2 şubemiz. Bağcılar, Güneşli'de kapılarımızı açtık. 7 şubemizde sizler geliyorsunuz, Evnamelerden alışverişinizi yapıyorsunuz. Yaparken kazanıyorsunuz, öderken üzülmeden ödüyorsunuz. Üzerinizden büyük bir yükü de almış oluyoruz. İrtibat numaram 507-817-2434, 0507-817-2434. Evname Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizden bilginiz olsun. Ve alışverişinizi tamamladığınızda radyo ekinden geliyorum dediğinizde de özel bir hediyenizi de almayı sakın unutmayın. Evet. Alışverişinizi yaparken radyo ekinden geldik, dinledik geldik demeniz yeterli. Özel bir hediyenizi alacaksınız ama bunun yanında ödeme kolaylığı ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanı ve bunu yaparken de 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Sizler düğününüzle, nikahınızla ilgilenin. Bu işleri kafaya takmayın diyor Evname. 1. Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Ok Meydanı, Kağıthane, Çağlayan ve Güneşli, Bağcılar Güneşli'de 7. şubesi açıldık efendim. Instagram'dan da bizleri lütfen takip edin, bilginiz olsun. Her yere uğrayın ama Evname'ye gelmeden alışverişi tamamlamayın. Hem ödeme kolaylığıyla hem de ödeme seçenekleriyle bu kampanyalar tam size göre.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki İtalya'ya armağan edeceğiz bu türkümüzü. Ahmet Kaya İstekler arasındaydı. Ve Kübra Tahamo'da biz de bir Ahmet Kaya istiyoruz demiştiniz. Size de armağanımız olsun.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Son yarım saat içerisindeyiz. Radyo 2'nde Türkülerin Kardeşi'yle Serkan Lama'yla beraberliğiniz devam ediyor. Evet maalesef Maltepe'deki olayı gördünüz. Üzücü. Evet. Eski binaların yıkılması için tabii ki artık deprem gerekmiyor. Maltepe'de bunu görmüş olduk. Son örneğini. İstanbul'da bunun gibi kendiliğinden yıkılmayı beklenen 40 bin bina daha var. Biliyor musunuz? 40 bin. Oysa kentsel dönüşüm için elinden gelenin fazlasını şu anda devlet yapıyor. Eski binaların yıkılıp yerine yenisinin yapılması için yarısı bizden kampanyası sürdürüyor. Devam ettirdiler. Yani kentsel dönüşüm için kullanılacak kredileri de en düşük yüzdede tutmaya çalışıyorlar. Tamam, kira yardımı tartışılır. Kira yardımı bugünkü fiyatıyla 30-40 bin liradan aşağı kira yok. Yapılan yardım 10 bin gibi. 10 mu 12 bin mi? Böyle bir para olması lazım. Ama taşınma bedelini veriyorlar gibi her türlükte teşvikte bulunuyorlar. Bunun yanı sıra TOKİ aracılığıyla dünyanın en büyük yeni ve ucuz konut projelerini hayata geçiriyorlar. O yüzden bu tabut evler... Tabii bundan sonrası tamamen vatandaşa kalmış bir şey. İmzanıza kalmış. İmza vermezseniz, istemezseniz kimse bir şey yapamıyor. O yüzden evlerinize karot testini yaptırmalısınız. Çürük bir evde yaşıyorlarsa bir an önce tüm imkanlarını zorlayarak kentsel dönüşüm seferberliğine katılmalısınız. Ama dönüp baktığımızda vatandaş bu konuda hevesli de değil, gönüllü de değil. Tabii sorunların başında emekli vatandaşlarımız nasıl ödeyecekler? Bu da bir sorun. Buna da mutlaka bir cevap verilmeli. Emekli maaşı belli, bekleme süresi 24 ay, daha fazla süren var. Bu süreç içerisinde vatandaş ne yapacak? Bunlar da bekleyen sorular. Ama bir tarafta da biz tabut evlerde oturmuyoruz, oturmak istemiyoruz diyenler var. O yüzden özellikle emekli vatandaşlarımız, asgari ücretle çalışanlar, o kiraya çıkarken nasıl kirayı ödeyeceğiz? Tamam, binanın altında kalıyoruz, doğru. Ama bir de burada bir ekonomik anlamda çıktığımız an itibariyle bunun da bu yükün altında da kalacağız diyorlar. Aslında çözülmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Vatandaşa bunu iyi anlatılmalı diye düşünüyoruz.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
0: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama.

Bu türkü o kadar güzeldir ki, Nuri sesi güzel. Ustamı rahmetle anıyorum. En güzel türkülerinden bir tanesidir. Belki hiç duymamışsınızdır. Belki tozlu raflarda kalmışlardır. Ama çok güzel bir türküdür. Gül yüzlü sultanım, Nuri sesi güzel yorumuyla armağan ettik. Son mesajlara bakalım. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60. Başakşehir'den Nihat Işık, Malatya Pütürge Alikan köylerine bir Malatya türküsü çalar mısın, kolay gelsin demişsin. Bin belki kaçırdın ama Özlem Büyük'ten çaldım. Gene de sizlere armağan olsun, kıymetli hemşehrilerime armağanımız olsun. Yeni Bosna'dan, Nam Tekstil'den Bayram Tuncay, Fahrettin Kararyuş'tan Dağlara Düşünce Ayaz Uçalar mısın, Malatya Petrugüleri ve Şiro Çiğ Köfte Ramazan Usta'ya ve Yasin Aluca gelsin demişsin. Gelsin efendim. Özcan Türe'den Senin İçin adlı türküyü çalar mısın, İmpak Makine çalışanlarına, beni tanıyan tüm dostlara gelsin. Gürkan Karabuğa göndermiş mesajını. Merhabalar, ben Nevzat Kayadibi, İstanbul'da yaşıyorum, Sivaslıyım demişsiniz. Eyvallah. Bir Bediye Akartürk türkü çalar mısınız? Ne güzel türküler çalıyorsunuz, ilmik ilmik demişsiniz. Çalarız tabii ki. Bu arada Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Yarın öğlen namazına müteakiben Merkez Sultan Gazi Merkez Camii'nden kaldırılacak ve Cebeci mezarlığına da defnedilecek. Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş'a ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah'ın rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Tüm ölmüşlerimize. Hayat bu sırası gelen, Rabbim herkese hayırlı ve sıralı ölüm nasip eylesin diyelim. Ay ay. Peki yavaş yavaş veda vaktimiz geldi. Radyo 2.

0: Evet, artık veda vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Evname katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Evname, eviniz bizimle şahane. Ve şimdi alıyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar, Smart TV'den, buzdolabından, ne ararsınız, laptopuna kadar. Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanı sizleri evnamelerde bekliyor efendim. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira. Ve 2027'de ödemeye başlıyorsun. Ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanı evnamelerde sizleri bekliyor. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 lira. Yine 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ayda elden senetle ödüyorsunuz. 6 ay aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. Düğün paketimiz 129.000 liradan başlıyor. Evlenecek olanlar, ev eşyanızı 6 ay muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Evname Sultan Gazi 1. Cebeci'de, Evname Esenler 300'de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli'de kapılarını açtı. 7 şubesiyle emrinize amade. Sabah 09, akşam 21'e kadar cumartesi, pazar günü açıyoruz. Mutlaka her yere uğrayın ama Evname'ye uğramadan sakın final yapmayın. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Evname Instagram'da takip edin. 129.000 lira düğün paketimiz ve Ekim ayında harika indirimler var ve 2027'de ilk ödemeniz başlayacak ve 20 ayda elden senetle üzerinizdeki yükü alacağız. Ve Radyo 2'nden geliyorum, alışverişimi yapmak istiyorum dediğinizde de finalde özel bir hediyeyi de hatırlatacaksınız, almadan hediyenizi gitmeyin, olur mu? 0507 irtibat numaram 817-24-34, 0507-817-24-34 yazdık mı? Instagram Evname 507-817-24-34. Sultan Gazi 1. Cebeci'deyiz, Esenler 300'deyiz, Ok Meydanı'ndayız, Kağıthane'de, Çağlayan'da ve Bağcılar Güneşli'de açıldık efendim. Evname katkılarıyla veda ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Benden sonra sevgili Dadali sizlerle olacak. Sabah saat 7'de Deli Murat, sabah 10'da sevgili Dadali, saat 13'te görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Dadali Show. Dadali Show.
1: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
2: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 4124.
3: Dadali!
4: Dadali!
5: Dadali!
3: Lan ne oldu?

0: Leyla, Leyla. Ay, akşam mı oldu lan? Ben geldim ama yine akşam oldu da sabah programını bitirdik biliyorsunuz. Haftaya startımızı verdik. Günlerden pazartesi bir de bunun akşamı olsun da. Sabah günaydın dedim, şimdi hayırlı akşamlar demeyelim. Hey anne. Efendim. Sabah diyelim ya evlerinden çıkıp iş yerlerine giden gönül dostlarına. Şimdi diyelim ki iş yerlerinden çıkıp evlerine giden gönül dostlarına. Bak nasıl toparla demişim, yemin ederim var ya. Ya çocukken böyle konuşuyorduk şey değillerdi bize. Büyükler böyle konuşma suç bakayım değillerdi. E şimdi konuş diye para verirler, ben de konuşuyorum. Ama iki de bunun ortasından konuşuyorum ha. Nasıl? Allah beni razı olsun ya. Ay. Ahenk'te koruma bir ya. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısına. Ahenk'te koruma bir genel merkezine. Hayırlı işler, hayırlı akşamlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ahmet Çılgın başta olmak üzere oradaki bütün ustalarımıza selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısına 1200 metrekarelik genel merkezimize, Ahenk'te koruma bir ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı, hayırlı işler. Dileklerimizi göndermiş olalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağazalı yönleri ve inşaat mobilyaları. Yani hemen yan tarafımızda ne var? Tabela bölümümüz var. Dükkan ve işletmesine, iş yerine tabela yaptırmak isteyenler varsa siz hayal edin, biz gerçekleştirelim da öyle. Anlayın mısın? Hemen onun yanında ne var? Asya Müzik. Ahenk Dekor Mobilya kuruluşudur. Asya Müzik'te de bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna, hepsinin imalatı ve satış mağazası da yine aynı yerde. 0536-868-4124 Ahmet Çılgan'ın telefon numarası. 0536-868-4124
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman geldiğimiz bir belli olsun bakayım. Şöyle trafikte olan herkesin radyosuna bir kadar bir daha ses versin. Şimdi sevgili kardeşimin doğum gününü kutlayacağım. Bu saat denizde.

doğum günü kutlayalım. Bir doğum günü kutlayalım. Bugün sevgili kardeşimin doğum günüymüş. Sevgili Hatice, avukatımızın doğum günü ya. Yani Mesude Spor'un eski başkanı. Aynı zamanda acı sözü bir kardeşim. Severim onu ya. Hatice. Akiz. Ekiz. Doğum günü kutlu olsun. Bak bunu var ya, normalde kendi doğum günümü bile böyle kutlamayalım. Ona göre çocuğun insanını görsün yani. Öyle bir şey yok. Artık bir panç daha al gel yani. Öyle. Öyle bir doğum günü kimse kutlamaz yani. Anlıyor musun? Ben kutluysam o zaman yapsak bir şey yok yani. Pasta yak ettim mi? Vallahi yak ettim. Bu arada Esen hazırlanırken şöyle yollarda olanlar 0541-484-6060'a mesajları yollasın bakayım. 0541-484-6060'a mesajlar yansın WhatsApp üzerinden. Ayrıca firma sahiplerine bugünden beri böyle Anadolu yakası, Avrupa yakası koşturuyorum. Reklam görüşmelerim var edeyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dadarı Show reklam hattını başından bak. Programın en başında verelim ona göre. Sadece iş yeri sahipleri bir kere çağrı bıraksın. 0532-659-2052. Gerek televizyona gerek radyoya reklam vermek isteyenler Dadarı bir görüşelim. Ama seninle görüşelim Dadarı değilsen. 0532 telefon yanımda çağrı bırak. 0532-659-2052. Yansın çağrılar haydi. Gelen çağrıları ben arayacağım. Nerede kaldık? Aynı durma bile katkılarıyla burada izledik ama bugün sevgili kardeşimin doğum günüymüş. Hatice'nin doğum günü. Hatice. Orta mısın? Kalsın mı? İyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdık, iyi ki bizim canımız oldun, iyi ki kardeşimizsin. Sağlık, sıhhat, huzur dolu, uzun uzun böyle başarı dolu bir ömür dileyelim sana. Çocuklarınla böyle anlayın mısın? Tabii mesleğinle, çocuklarınla. Doğum günün kutlu olsun ya kız. Aç sonsu. Aç sesi, aç sesi. Bana bakma, sesi aç. La ben kime diyorum? Aç da sesi. Hatice başlamak üzere doğum günü olan herkese gelsin bugün. Haydi.

0: 0541-78-41-24.
1: Devam edelim bakalım. Bir şey işte doğum günü olan herkesin. Sevgili Hatice kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Evet, nerede kaldık? Ayak Dekor Mobilya katkılarıyla buradayız. Saat 20'ye kadar şöyle. Hayatı ciddiye almayacak olan herkes radyoya verebildiği kadar ses versin. Atabildiği kadar ses atsın. Çünkü ben geldim. Korkarım ondan. Selamünaleyküm kardeşim diye, bugün diye beni çok mutlu ettiniz diye, fakir annemi diye şenlendirdiniz. Rabbim sizden razı olsun inşallah. Ekspreks ayakkabı bakım merkezi. Kardeş hanam diye güler. Üzgül. Ona bir falan. Ha tamam, ona söz verdik. Halamız bizi dinleymiş. Kanaya selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Kana Güler Alay'la konuştum bugün. Sevgili Gürlevi, İbrahim Gürlevi'nin yanına gittim. Televizyon programlarımızda artık ayakkabı sponsorumuz. Sevgili İbrahim abi, Sivas erkeği. Ama güzel karşılandık ya. Oradaki bütün canlara, bütün abilerime, başta İbrahim Gürlevi olmak üzere hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Çok güzel karşılandık. Çok da güzel sohbet oldu. Vallahi ayak ölçüme kadar oldu. Adam harbiden cerrah, bildiğin canım. Birazdan videoyu paylaşacağım. Dur bak, daha vakit bulamadım orada. Bir de video çektim. Bugün işte Bulgurlu'daydım. Ümraniye Bulgurlu'daydım. Vallahi şeyi de yaptık. Videoyu da çektim. Birazdan paylaşacağım inşallah. Eski ayakkabıyı götürürsün, yepyeni alıyorsun abi. Ya da özel ayakkabı siparişi ver. Piyasadaki ayakkabıları unut ya. Ben eve gittiğimde mesela artık ayakkabıları çöpe atmanın peşindeyim. Ben de ayağımdaki de kaliteli biliyorum. Dedi oğlum, bu nedir dedi. Nasıl dedim ya? Oğlum dedi, bu nedir dedi, bu ayakkabı mı dedi. Dedim ne, terlik mi dedim. Ona dedi, benden de dalga mı geçiyorsun? Vallahi yok, bunu bize dedim ayakkabı diye verdiler dedim ya. İbrahim abi dedi ki, ben sana bir ayakkabı yapayım da dedi, gör. Dedim sen adamsın ya. Hadi canım. İbrahim Gürlevik, teşekkür ediyorum. İbrahim Gürlevik bundan böyle Ekin TV'de, Tadali Show'da ayakkabı sponsorumuz. Cuma günü de Ordu günlerini sunacağım. Saat 15'te Atatürk Havalimanı etkinlik alanında olacağım. Oraya da yine ayakkabılarımız gelecek, özel yapım. Allah nasip ederse. Vallahi Express ayakkabıya çok teşekkür ediyorum. Altban sponsoruma. Ama her şeyden önce bugünkü misafirperverliğin için teşekkür ediyorum. Bu arada Hala'yla konuştum. Güller Üzgül. Dedi uşağım dedi, ben dedi seni dedi çok seviyorum. Sabah akşam Ekin dinliyorum dedi. Dedim sen ana ya. Sen madem dinliyorsun da bizim niye haberimiz yok? Benim Leyla illallah. Sen dinlersin. Ben saat almam be anneciğim. Kuzumu kurban olsun ya. Ayıp ediyorsun ya. Sıkıntı yok ki ya. Sen ver radyoya sesi, gerisi bende. Gerisi bende. Anlıyor musun? Gerisi bende. Ama güzel bir Sivas Türk'ü ayarlayacağım anneye. Söz verdik çünkü Güler anneye. Hacı annemize selam olsun. Güler. Daha doğrusu Güller. Tabii Güller Üzgül. Hacı anne. Ellerinden öpüyorum. Dualarını bizden eksik etme. Özellikle benden eksik etme. Bu ara çok dua ihtiyacım var. Bildiğin gibi değil. Anlıyor musun? O zaman İbrahim Gürlevi'ye, oradaki can abilerime, Çorumlu abilerime, bir de Beykozlu abi vardı, İstanbul beğendisi. Vallahi İstanbul beğendisi. Aynı benim yaşlanmış halim. Selam olsun bütün insanlara. Ne güzel anneye de yansın müsaadenizle. Bu güzel türkü sonrasında çalacağım bütün Sivas türküleri de özellikle size gelsin. Ne dedi, ben köyümün delisiyim dedi. Ha, doğru, tamam, onu da ayarlayalım. Söz verdik çünkü. Az sonra gelen mesajları okuyacağım. Burası türkülerin değişmeyen adresi radyo için. Benden önce yaşadığı güzellikler adına da bu arada sevgili Serkan Lama'ya da çok teşekkür ederim. Can kardeşime eyvallah, sağ olsun. Ha, nerede kaldık? Burası Radyo 2'nin, Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programı.
2: Dadali Show.
1: Ay, dekorum.

Mi senden derdim, mi senden verem mi kanser mi diye yara mi senden. Doğru mu ya? Vallahi doğru mu? İçin doğduğunu böyle herkesle paylaşamıyorsun. Ne oluyor için ata anlaymışsın. Adamın anası ağlıyor ama ne yapalım, yapacak bir şey var mı yok. Ya bugün benim türkülere hızlı gibi ama olsun. Olsun bir şey olmaz. Türkiye'de de devam edelim da bence. Yani. Mesajlarımız maşallah yıkılıyor burası. Bakayım böyle ne yazmışsınız. Hemen böyle birkaç tane okuyayım. Sonra kulaklarıma yanma oluyor anlayamışsın. Kulaklarıma yanma oldu mu sıkıntıya bari. İyi günler dedi, ben Dersimli İsmet. Geçen ay Trabzon'a gittim diye uzun ne demiş? Trabzon'a gittim, havaalanında bir indim, taksi çağırdım diye Boztepe'ye çıktık aşağı diye Trabzon diye bitmiştim dedim diye. Yok ya. Geldiğin Trabzon'a çıktın şey indin, bir Boztepe'ye çıkıp indin aşağı dedim Trabzon bitti. Şunu kıyayım o kafana bir o. Ne kullanıyorsan bana bak. İsmet, ne kullanıyorsan Allah'ını seversen bana da ver. Ben yıllardır o kafaya ulaşamadım. Vallahi ne kullanıyorsun sen? Yaz bakayım bana, ne kullanıyorsan bana da diyor onu. Nazar değecek korkarım ondan da der abisin diye. Yani diye sıradaki diye parça Zalım'ın onunla gelsin. Var dolu sevgi. Sevgi. Selam, hoş geldin. Gelsin Zalım'ın oğluna gelsin. Selam, ben Ziya, Ziya Baker demiş. Sıradaki şarkı tüm Sivas Paraş Deresi Köyü'ne yazıyor. Merkez köyü müdür burası? Yok, Sivas Şarkış'la Paraş Deresi Köyü'ne. Yansın bakayım, selam olsun. Eyvallah. Sonra selamünaleyküm dadılı kardeşim, hayırlı akşamlar. Ben Ali Altay Örnek. İyi yayınlar kardeşim demiş, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Hatta ne o? Dadılı Bey, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Hisar tur şoförü Şükrü Cumhur Bey'in demiş kankası. Size hayırlı yolculuklar diye biz şu an Cumhur Bey'le diye Koylisar Mesulye'ye doğru gidiyoruz. Gel seni de götürelim demiş. Mustafa Küçük'ten bir jingle'ım istemiyorsunuz da şimdi jingle'ım değil. Türkülerle devam edelim. Konum çalmayacak da. Cumhur abi iyi bak. Yolunuz açık olsun. Kazansız binansız gidi gelin. Selamlar olsun hepinize. Eyvallah. Devam ki. Açın hadi öyle. Uyuma. Ahmet Tıvga burada mı Ahmet Tıvga? Ayak da durma bir ya. Lanesun. Ahmet abi. Ne deniz o? Açın sesleri bakayım.

0: devam ediyor. 0536 868 41 24.
1: Ahmet Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 41 24.
2: 0536 868 41 24 Ahmet Cılga'nın telefon numarası. Ama en detaylı bir şekilde görüşün. Müteahhitlerimizi arasınlar. Aynen öyle. Müteahhitlerimizi arasın abi. 0536 868 41 24 Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Cılga'nın telefon numarası.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Mesajlara bir bakalım. Bakayım neler yazdınız. Ölüm olsaydı. Selamlar demiş. Canım abim diye. Annemle diye. Kahve içerken diye seni dinleyeyim demiş. Elçin yayınlar kolay gelsin. Oo, mutfak müdürüne bak. Erkenden eve gitmiş. Mutfak müdürüne bak sen. Sonra sen çok yoruluyorum abi. Ya bu ne diyor ya? Ne oldu bu ne ya? Allah Allah. Bunu bir yukarı kaldır bakayım. Sorsan çok çalışıyor, çok yoruluyor bizim mutfak müdürü. Abi bak annesiyle Nelekayla içiyor kahve. Bir kahvenin resmini yapmış. Utanmayacaksın değil mi abi? Aç karnına yayın yapaydık. Aç susuz. Yani. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar Dadali Baba diye gelen mesaj. Sevgili tesisatçı Mehmet abi yazmış. Onu sağ olasın. Bu ne kadar? Geçen sen Paris'i bitirmiştin diye aynı kafa diye. Ben İsmet demiş. Ha Paris bitmiş canım. Daha bir tane Paris bitti. Paris'i daha ben uçaktan ayağımı atar atmaz diyordum. Paris bitmiş. Daha bir canım. Şerkan abi diyor bana ki oğlum diyor ya biz yıllardır buraya yaşıyorduk. Ben diye o lafı bir defa kullanamadım. Sen dedi uçaktan indin dedi. Paris bitmiş dedin dedi. Dedim ha öyle gel. Eski Paris değil dedim baba öyle. Tabii. Tatlı dilli, tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Ekim Radyo'da Dadali İdi'yi dinlemeye doyulur mu doyulur mu? Sırada geçen Malatya Kale Kozlu Köyü sakinlerine gelsin Ahmet Aydemir. Türkiye Karate Federasyonu milli hakemi ve antrenörü. Wow, title çok iddialı. Türkiye Karate, oğlum Gülmayancı diye bir şey konuşuyor ya. Nenem Leyla illallah, adam oraya yazmış da ünvanı, bir nisin gireceksin ne oldu? Bir dakika hakem yazmış, bir dakika antrenör hatta, hem hakem hem antrenör. Okurken bile kelimeler birbirine giriyordu, bir dakika sakin ol. Ahmet Aydemir, Türkiye Karate Federasyonu milli hakemi ve antrenörü. Bizimki o kadar uzun değil, radyo ki yok uzatırsak 94.4 Radyo Ekim ve Ekin TV programcısı Dadali Show. Abi seninki daha havalı be. Vallahi seninki daha havalı, selam olsun. Eyvallah. Merhaba, bugün eşimle diye evlilik yıldönümümüz diye kendisine diye hatıra ve diye sürpriz olarak diye Cem Adrian'dan Sarı Gelin parçasını çalabilir misiniz demiş. Kuzaklar olsun, sevgiler. Can Elif Mutlu. Çok isterdim yani mutluluğunuza böyle bir dokunabilmek ama başka bir şey çalsam olmaz mı? Gene hatıra olarak kabul edin. Tabii tabii. Öncelikle tebrik ediyorum. Daha uzun böyle mutlu, sağlık dolu, uzun uzun yıllar diliyorum sizlere için. İnşallah, inşallah. Evet, mesajlar gelmeye devam etsin. 0541 484 6060 WhatsApp üzerinden elinin akıllı telefonu olup programı dinlediği halde mesajı yazmayanın da inşallah sabah kibet duamız aynen naklen yayında. Sana telefonumun camı kırıldı, yan yerde. Sen buna bak, bu bana kapanayım. Haberiniz olsun, tamam mı? Ondan sonra duymadım, işitmedim, haberim yok idi. Yan yattı, sen beni bağlamayın. Evet, ne dedik? Firma sahiplerimiz, iş yeri sahiplerimiz mesajlarını göndermeye devam ediyorlar ama insanlar bu arada firma sahipleri, iş yeri sahipleri de çağrı bırakmaya devam etsinler. Gelen çağrıları tek tek ben arıyorum arkadaşlar. Bu arada reklam hattı direkt yanımda yani. Tabii. Selamlar için kardeş. Hatundan fırça yedim. Senden ricam saçımın akına bakma sultanım demiş. Hatundan fırçadan diye kurtuluşum yok demiş. İbrahim Gül'le bir korkma ya. Sen Sivas erkeğisin ya. Tabii İbrahim abi sen elini masaya vurdun diye. Bizim Sivas'ta Muğlis abi vardı. Vallahi bak. O adamın böyle 3 çeyrek bile boyu yoktu yani. Ciddi değilim yok ya. Yeğenim bizim evde kan koyuyor. Kan der diyor. sen süvazer giyiyorsun ya, ne yani? Tabi canım. Yeğenim dedim. Yeğenim bizim evde kan kokuyor, kan verdi. Bak o 500 metre önden giderdi, arkadan yenge geliydi. Mulis abi öyle bir adam. Tabi. Arada bir döneydi, kız hışır bana yetiş derdi. Tam Sivas erkeği ya. Bak bir tane daha Sivas erkeği var burada. Havanur'un yanında nefes alamaz. Kesinlikle öyle. Vay. Ercan Koç. Selam olsun Ercan'a.
3: Enişte.
2: O da Sivas erkeği. Şimdi bunu sinir alın derende. Bir gaza geldi de Allah'tan Hava abla yanında yok. Yoksa böyle yapmaz, o da böyle yapmaz. Ne yapacaksın sen işte? Sensin.
3: Kralsın.
2: Ağasın. Paşasın. Tabii canım. Cenan Yanıcı değil ya.
3: Canım. Evet, çağrılar yazın firma sahipleri, iş yeri sahiplerine.
2: Reklam hattını bir kez daha veririm. Şu anda çağrı bırakanları ben direkt arıyorum o hakeri. Direkt ben arıyorum. İş yeri sahibi misin? Firma sahibi misin? Daha önce reklam çalışmadın mı? Bak sabah 11-12 arası. Sabah 10-12 yayınımız var ya. 10-11 arası Miro Lokomotif biliyorsunuz sponsor. 11-12 arasına sponsor alabilirim seni. Televizyon programına da alabilirim, hiç fark etmez. 6 dakikalık reklam da çekeriz ha. Sıkıntı yok. Radyonun reklam kuşaklarına da kullanabilirsin. Nerede faydalı olacağımızı biz konuşurken kararlaştırırız onu. Sıkıntı yok. Şimdi iş yeri sahibiysen, firma sahibiysen numarayı veriyorum, sadece çağrı bırak. Gelen çağrıları ben arayacağım. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri. Bir dakika, bugüne kadar o iş yerleri sana baktı. Çalışanına maaş verdin. Şimdi sıkıntı yaşamana gerek yok abi. İşleriniz durmasın. Devam etsin Allah'ın izniyle. Dadırıyı dadırıyı yapan 5 milyon dinleyici senin de müşterin olsun abi. Sektörün ne olursa olsun. Hepinize ihtiyacımız var. Alın telefonları elinize. Artık reklam yapma zamanı. 0532 659 2052. Gelen çağrıları ben arayacağım. 0532 659 2052'ye çağrılar yazın. Evet, uzun uzun çaldırmayın. Şu an telefonlar çalmaya başladı. Bir kere çalsın yeterli. 0532 659 2052. Dadali Şov reklam hattına çağrı bırakanları şu anda numaraları görüyorum. Ben arayacağım tek tek. 41-56 11-28 36-94. Görüyorum çağrıları. Evet, 0532 659 2052. Bak hem sabah programı kime nasip olacak? Tabii sabah 11-12 arası kime nasip olacak? Bir görelim bakalım radyoda. Dadali Şov'un sponsoru kim olacak? Hangi sektör olacak? Hangi iş adımımız olacak? Hangi firmamız olacak? Bir kez daha vereyim mi? 0532 659 2052. An sonra buradayım.
0: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam edecek. 0536 868 4124. Reklam.
4: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
5: Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
6: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
7: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
0: Reklam. Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam edecek. 0536 868 4124.

0: 0568 41 24.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
2: Lan ne oldu?

ihtiyaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bunun adına bir sen oldun herhalde. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

Bana yazın Deniz Yağcı. Yazın bakayım, selam olsun. Annem diyor ki ben nene kamayım diye. Bir daha bir diye börek işler o diye. Anaka yapar lan nene ka. Elçin ortalığı karıştırma. Ortalığı karıştırma. Yarın sabah mesela erken geleceksen börekle gelebilirsin yani. Bir tepsi böreğin lafı mı olur ya? Ne kadar ayıp. Abi diye seni dinlemek için akşamı iple çekeyim. Akşam olayı sabaha iple çekeyim demiş. Canımsın benim ya. Evet. Teşekkür ederim, sağ olasın. Uşak bu işi yapaysın. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programcısısın. Seni bu yüzden çok seviyorum. Dadarı, Kürdün, Aziyan, Evisi, Çerkezi göçmeni. Kimseyi ayırmıyorsun. Herkese hitap ediyorsun. Herkes seni örnek alsın demiş. Ya mümkün değil. Onlara o kadar zeka yok. Mümkün değil. Bugüne kadar alamadı bile yani. Ha, taklitlerim oldu mu? Allah'a şükür oldu. Ama ne demiş atalarımız? Taklitler aslini yaşatır.

0: Allah. Bu arada şaka maka bir yana da o zaman... Ya arkadaş ya, bir saat bitmiş ya ulan. Yenim Leyla illallah zaman nasıl akı gidiyor anlamıyorum şimdi. Dedim ağaç anlar mısın dedim ağaç anlamıyorum. Hakikaten şaka maka bir yana da zaman sumuşayla akı gidiyor ya. Nasıl geçti yine bu kadar zaman ya? Bakalım şu an ne kaldı? Bir saat kaldı. Bir saat sonra mesai bitiyor. Tabii canım. Peki o zaman şöyle yapalım. Hemen şöyle.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ahenkle koruma biliyor. Bir kez daha bahsedelim. Yarımız Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısında. 1200 metrekarelik merkezimiz var. Müteahhitlerimizde radyoya birazdan ses versin. Mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, manzara yönleri. Anlayamıyorsun. Bunların hepsini, bak bunların hepsini, efendime söyleyeyim, ne yetiyorsunuz? İstediğiniz, kullanacağınız yerin ölçüsü neyse geliyor arkadaşlarımız. Yerinde ölçüyü alıyor hepsini, MDF'den yaparak, öyle suntalem muntalem değil ya. Aldığınızı kullanın baba. Aldığınızı uzun uzun kullanın. Bizim için önemli olan burası. Ahmet Cılgın.

0: için, ustalarımız için de Ahenk Dekor Mobilya'nın çizgisi budur abi. Misyonu da vizyonu da budur. Suntelem yapmayarak, hepsini MDV'den yaparak ki uzun uzun kullanabilirsiniz diye. Mutfak dolapları, gardıroplar, TV'ntüleri, mağazöre yönleri dedim, inşaat mobilyaları dedik. Bir de orada ne var? Tabela bölümümüz var. Yani tabela bölümünde de yine işletmesine, iş yerlerine tabela yaptırmak isteyenler de yine Ahmet Zılgı'yı arayabilirsiniz. Tabela siparişinizi verebilirsiniz. Gidip yerinde de ziyaret edebilirsiniz. Yan tarafımızda Asya Müzik var. Ahenk Dekor Mobilya Kuruluşu. Bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zurna. Müzik aletlerinin hem imalatı hem satışı aynı yerde. Yerimiz Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. 0536 868 41 24'ten de Ahmet Zılgı'ya direkt ulaşabilirsiniz. 0536 868 41 24. O zaman saati kapatalım. Tamam mı? Saati kapatalım, yeni saate ya da bir geçiş yapalım bakalım.
1: Tanıtıcı reklam. Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.

0: Dadali Show'u sunar 0539 588 53 53.
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne?

0: Bana sen var. Vay vay vay vay vay vay. Türkülerin böyle beden olarak oralara bir yerlere kanunda. Ruhunuz maziye bir volta vursun. Çığınız araba kullanıyorsunuz. Biliyorum. Seyir halindesiniz. Belki de bir tam köpüğündesiniz. Bilemiyorum ama. Yalnız. Ruhunuzun maziye volta vur beni. Adım gibi biliyorum bak. Orasını adım gibi biliyorum. Dedim ya. Sen sesi aç, gerisini bağa bırak baba. Gerisini bağa bırak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: AKC Beton. AKC Beton'un sponsorunda buradayız. Muharrem Akıncı ve bütün AKC Beton çalışanlarına hayırlı işler, bol kazançlar dileklerimizi göndermiş olalım. Güzel insanlara selamlar olsun. Hemen özellikle müteahhitlerimizde şöyle Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafında inşaat yapan müteahhitlerimize sesleniyorum. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafındaki müteahhitlerimize sesleniyorum. İstanbul Agrek Ocakları'nda bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızdan ürettiğimiz ve kemilerimizle getirdiğimiz donamit. Donamit taşı, taşı da agrega olarak beton santralimizde kullanıyorum. Pompalarımız, dediğimiz saatte mikserlerimiz, pompalarımız yeterli miktarda. Mevzu da abi, size dediğimiz saat hangi saatse, size o beton ne zaman lazımsa mikserlerimiz, pompalarımız adresinizde. Şimdi kalitemiz tabii ki tartışılmaz. Yani sağlam temeller güçlü yapıların adresidir AKC Beton, ama şimdi hiçbir beton firmasında olmayan, özel projelerde sizlere lazım olan 60 metrelik beton pompası kolay kolay hiçbir beton firmasında bulamazsınız, ama AKC Beton'da mevcut abi. Özel projeleriniz için de AKC Beton'la iletişim kurabilirsiniz. AKC Beton telefon 0539 588 53 53 0539 588 53 53. Verelim bir numarayı bir daha. 0539 588 53 53. AKC Beton Dadali Show'u sunar.
1: Tanıtıcı reklam. Yandım.
0: Şöyle bir ruhunuzu bir dinlendireyim. Günün yorgunluğunu bir kapıya bırakalım. Eve gittiğinizde anlayır mısın? Hani masajdan çıkmışsın. Bedeniniz dinlenmişsine böyle bir eve girin. Ayık kafa eve girin. Yorgun yorgun girmeyin abi. Bunun için ne yapsanız? Terapi türkülerde. Atın sesi. Plakon bağ gerisini. Sıkıntı yok. At sesi.

0: böyle bir şey yok ama babaoğlu ya. Dadali. Vallahi böyle bir şey yok. Benim Leyla ile
1: Dadali.
0: Ama sana işte bu işle bu işi yapayım. Şimdi hiç mutavacı olamayacağım tek konu. Bu işle bu işi yapayım. Vallahi yapayım bunu.
1: Dadali.
0: Nasıl yavaş yavaş küçük havale getirmeye başladınız mı? Ben de onu sanamazsan hiç yapıyorum, çalışıyorum. İşimiz bu da. Biraz daha havale getirdim şimdi. Mesut. Mesut Salman canım benim. Selam olsun kardeşim. Oo, süper demiş. Şaka yapmış. Türk Halk Müziği'nin yine Malatya'nın yetiştirdiği kıymetli kardeşlerim. Sevgili Mesut Salman'la devam edeceğiz. Daha sonra gül ki güller asın. Gül yanağında. Fena türküdür, fena. Valla fena türküler var. Fena akıl almaz türküler var ama çalacağı konu sıkıntı yok. Tabii canım. Şimdi mesajları bir okuyayım müsaadenizle. O zaman canım neler yazdınız? Ha, Murat Orhan, Halil Koç, Ekinox. Rezidansın değil Mudri. Öyle mi? Halil Koç'a selam olsun Ekinox'a. Sevgili Murat Orhan'a selamlar olsun. Sizler için de gelsin sıradaki türküler. Kardeşim seni dinleyip bana bir güzel türkü armağan et demiş. Sana için sana Ekin TV yakışıyor kralı. Eyvallah, sağ olasın. Yusuf Topal'a da selamlar olsun. İnşallah bir 10 günün kaldı ya. 5 günü bitti bunun. Tabii. Yusuf Topal'ı da tekrar eskisi gibi reklamlara başlatacağız Allah'ın izniyle. Öyle mi? Selamlar olsun. Selamlar olsun güzel insana. Sonrasında ne dedik onu okuduk. Selma'nın kızı yazmış. Burçak diyor ki iyi yayınlar dilerim Dadali diye. Ha bu eser bağ yazsın demiş. Hepsi sağ yazsın. Sıkıntı yok. Erhan Yıldız sen iyi akşamlar iyi yayınlar dilerim Dadali Bey. Tekrar sizi bu frekansta görmek çok mutlu etti bizi. Başarılar dilerim demiş. Erhan Yıldızhan teşekkür ederim Erhan'ım. Sağ olasın kral. Hoş geldin. O köylere, o köylere, yerelere, gevenlere, yaşadığım senelere, yazık olmuş o köylere, he mi? Yok her. Ama şu Türkiye'ye bir kulak vermenizi tavsiye ederim. Mesut Salman'la şöyle gül çekiller atsın. Fena. Sonrasında Türkçilerle devam etseyiz. Valla ben de yine film komple. Öyle tahmin edelim ki radyo başındaki sizlerde de film komple. O zaman şöyle yapalım. Radyolara biraz daha ses verelim. AKC Beton katkılarıyla Türkilerin en dadalisi Dadali versin ayarı be. Haydi.

sesi ver bakayım, devam, türkülerle devam. Oo, Burhan Kanakaya da aşka gelmiş bak. Orti değil, çok fena fiyatlandırırsın, yani diyorsun ki değiller, yedi ki ya, nokta mı? Genç numarası değil, yazık bak diye. Evet tamam, işte ben de diye sana diyorum ha şimdi diye. Efkarlandım diye, haberin olsun demiş. Bu işin diye sonu diye hiç hayırlı değil. Can, can. Akillon, akillon. İbrahim abi, ver sesi. Bulgurlu. İbrahim abim de aşka gelmiş. Güzel. Yusuf Topal'a da gelsin bu güzel türküler. Radyo başındaki bütün canlara gelsin. Aydın Okumuş, teşekkür ederim, sağ olasın. Yeni programın hayırlı olsun reis demiş. Aydın Okumuş'a da selam olsun. İyi akşamlar. Dadali, mutfakta diye damadım var diye. Ben diye balık yaparım diye, damadım diye sanata buyur gel diye. Sıradaki türkü demiş. Damadıma gelsin diye Tokatlı Yeliz. Onun Yeliz çok tehlikelisin. Yemin ederim çok tehlikeli. Damadı balık mı ayıkladıysa? Damat. Tam bir çocuk evlenmeden önce benimle tanışmadı. Birebir tanışsaydı. Çocuğa bak ya. Oğlum o evde sen oturacaksın, sana hizmet edecekler. Ben bu damada hiçbir şey öğretemedim ya. Bu çocuğa hiçbir şey. Bu çocuğu nasıl ettiysen. Yeliz'in bir tane damadı var. Yemin ederim yani çocuğu gelin mi yolladık oraya? Damat mı? Oğlum sen oraya damat olarak gittin. Evladım gelin olarak gitmedin akıllı. Sen ne işin var balonun ya? Neyim? Leyla illallah ya. Afiyet olsun tatlı Yeliz. Yani iyi yayınlar, iyi akşamlar. Mide çiftlikten. Ha. Muammer Yıldız, Cevdet Bağcan'dan. Cevdet Bağcan'dan. Ne olmuş? Bir parça değil. Aykut Yıldız, Eyüp Yıldız ve Tony İstanoğlu. Cumali Temur'a, Temur'a yazsın demiş. Yazsın bakayım. Selamlar olsun hepiniz ama istek çalmayarak biliyorsunuz. Hayırlı akşamlar Tadali kardeşim. Yayın süper. Dönmem sana, dönmem sana türküsünü. İzmir'den selamlar demiş. Bakacağız. Sevgi İzmir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Tadali abi. Hayırlı akşamlar. Ben İzmir'den Kaynakçı'yla Masar. Mesut abi programına çağırsana demiş. Mesut abi bizim şey mi, Salman mı? O bizim kardeşimiz, her zaman başımızın üstünde yeri var ya. Selam olsun Mesut Salman'a. Bağıracağız. Davet edeceğiz. Peki. O zaman türkülerle devam edelim bakalım. Bu arada AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Muharrem Akıncı'ya da gönderelim bakalım. Hadi.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53
1: Dadali. Dadali. Dadali.

0: biliyorum. Gene çok plan saldım. Gene çok hayal sanıyorum. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Hiç daha böyle böyle oturduk mu? Böyle bir aşka geliydik. Aşka geldik miydi? Kopayarak da yani. Kendilerine ben başlayan plakayla al onu peygamber videosunu. Hadi dinle ne duracak da bakacağım ya. Vay deli vay lan ne çaldın gene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şey yok ama ya. Vallahi böyle. Yani hiç mutamaç olamayacağım ama bu çocuk bu işi yapayım ben.
1: Tanıtıcı reklam.
0: AKT Beton'un sponsorluğunda buradayız. AKT Beton sevgili Muharrem Akıncı'ya bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Bakın sağlam temeller, müteahhitlerimiz bilir de bu işi. Sağlam temeller güçlü yapılardan oluşur. Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKT Beton'da da Dalişoğlu Sunar. Bakırköy, Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli. Müteahhitlerimizi iyi dinlesin. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli'de iş yapan müteahhitlerimize sesleniyorum. İstanbul Agreg ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda erittiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit taşını Agreg olarak beton santralimizde kullanıyorum. Sevkiyatlarımı söz verdiğimiz zaman da beton dökümünü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompamız mevcut. Hatta hiçbir şeyde beton firmasında bulamayacağınız özel projelerinizde sizlere lazım olan 60 metrelik beton pompası yine dediğim gibi AKZ Beton'da mevcut. Yani özel projeleriniz için de arayabilirsiniz. 0539 588 53 53 0539 588 53 53 dedik. AKZ Beton'un telefon numarasını.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sen beni bir selamladır ben servisçi Hakan. Karadakilerin diye harici bir dediği Boğaz Köprüsü'nün dediği aşağıya diye denizden geçenler dediği dadarı başladı. Haberiniz var mıydı demiş. Vay yok ya dur bakalım ya. Boğaz Köprüsü'nden geçenler de dadarı diye bağırıyor haberiniz var mıydı canım benim ya. Eyvallah selam olsun teşekkür ederim hepinize. Dadar Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet Ali Baysal. Ben Gebze'den İzmir'e gidiyorum demiş. Seyir halindeyim. Yengen, yeğenin seni dinleyerek diyor. Süpersin her zamanki gibi. Kıvırcık Ali bir selam varsa demiş alırım. Yoksa da canın sağ olsun demiş yani. Mehmet Ali Baysal. Bütün aileye selam var. Kazasız belasız gidi gelin. Yolunuz açık olsun. Şimdi... Bakayım ama böyle ne çalsam diye bakayım hani de listeyi de bir yandan da böyle bir gözümden tarayayım hani. Anlayayım şunu. Ama şimdi attığımız taşın da ürküttüğümüz kuşa değmesi lazım anlayayım şunu. Yoksa bir şey çalmak için de çalınmıyor bu işler yani. Nasıl? Öyle tabii ya. Bakayım şey var mı gözlerin dersime bakar. Varsa onu çalarak gözlerin dersime bakar. Bakar Erzincan'ı yakar. Gözlerin dersime bakar. Bakar Erzincan'ı yakar. Fena. Vallahi fena. O zaman ver gelsin dayı oğlu.
2: Ver gelsin bakayım.

geleceğin yok senin. Deli döneceğin yok senin. Söyle kime kim ettin de giydin avları. Yakın iken uzak ettin yolları. Geri gel Ömer, geri gel söyle.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Dadali!
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne oldu?

0: lanet yerin. Dadali. Ah vurdu yanıma. Dadali. Derin mi derin.
1: Dadali.
0: Dadali Bey teşekkür ederiz demiş. Zaten bir şahane bir performansa değil bizleri diye bizleri arkadaşı görüyorsunuz demiş. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Selamlar saygılar Metin Boz'dan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Evet ama şöyle sponsorumuzdan bahsedeceğim. Öncesinde Dadali çok sponsorluk hattını vereyim. Sonrasında sponsorumuzdan bahsedip programa noktayı koyuyoruz. Programın sonuna geldik. Haberiniz olsun. Şimdi Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını vereceğim. Firma sahiplerimiz eğer ki Dadali görüşelim derseniz hemen numarayı veriyorum. Çağrı bırakanları ben arayacağım. Haberiniz olsun. Reklam çalışalım Dadali. Biz de bir reklam çalışması yapalım. Bizi de bir ara diyenler var ise hemen vereceğim numaraya bir kere çağrı bırakın ben aradığımda zaten detayları görüşmüş olacağız. Anlaştık mı? İş yeri sahipleri, firma sahipleri 0532 659 2052'ye çağrı bırakanları ben arıyorum. 0532 659 2052'ye çağrı bırakanları ben arıyorum. Benimle görüşüyorsunuz. Ben Asıl Kerem, sizin firmanızda inşallah Dadali Show'da, Ekin TV'de, Ekin Radyo'da firmanızın reklamlarını başlatmış olacağız. Daha önce hiç reklam çalışması yapmadıysanız hemen bir çağrı bırakın bakayım. 0532 659 2052 0532 659 2052 hatta çağrı bırakmayın. Benim konuşmam bittikten sonra programı kapatıyorum ya direkt arayın konuşalım. Tabii bu arada şu an çağrı bırakmayın. Direkt numarayı kaydedin. Ben birazdan yayından çıkıyorum. Direkt arayın konuşalım. İş yeri sahipleriyle, firma sahipleriyle. Reklamla ilgili benimle konuşmak isteyenler, iş yerinin reklamını yaptırmak isteyenler 0532 659 2052'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu saatimizin ana sponsoru AKZ Beton. Sevgili Muharrem Akinci. Can abim benim. Teşekkür ederim sevgili abime.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Müteahhitlerimize sesleniyorum. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yansıören, Sazlıbosna ve Ömerli bölgesinde inşaatıma müteahhitlerimiz. Özellikle sizlere sesleniyorum. Niye? Sağlam temeller güçlü yapılarla başlar. Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKZ Beton'da. Özel projelerinizde hiçbir beton firmasında bulamadığınız 60 metrelik beton pompası mevcut. Bakın, aynı zamanda İstanbul agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımızda zaten sıkıntı yok. Sezverdiğimiz zamanda beton dökümü başlatmak üzere hızlı şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompamız da mevcuttur. Özel beton şeyler içinde, projeleriniz içinde 60 metrelik pompa, beton pompası AKZ Beton'da mevcut. Hiçbir beton firmasında bulamazsınız. 0539 588 53 53 0539 588 53 53'ten AKZ Beton'a ulaşabilirsiniz. AKZ Beton sevgili Muharrem Akıncı. Adam gibi adam, eyvallah.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Teşekkürlerimizi sunmuş olalım abimize. Evet ben şimdi çıkıyorum yayından. Firma sahiplerimizle aramaya başladılar. Bakamadım telefon arkadaşlar ama şu anda yayından çıkıyorum. Dediğim gibi arayın az sonra, yani bir iki dakika sonra arayın konuşalım. Sizleri de inşallah burada reklamı başlatmış olalım. Anlaştık mı? 0532 659 2052. Dadali Show reklam hattı dedim. Şimdi güzel bir türküyle gece güne noktayı koyalım. Ha böyle ne çalalım size? Dur bakayım. Ha şimdi Burhan Topal'dan güzel bir eser alayım şundan. Ne alalım? Erzurum'da daş mı yapsak? Nedir?

0: Vay vay vay, Burhan abide de ne türküler varmış ya. Fena. Erzurum'da daştan bırakalım ya. Vallahi Erzurum'da daş güzel gider.
1: Evet. Yarın saatte sabah 0:00 tabii.
0: Saat kaçtı? 10'da. Aynen 10'da görüşeceğiz. Tam 10'da Deli Murat'ın hemen akabinde. Yayında olacağım. Akabinde de. Şöyle bir bakalım. Yine yarın sabah 10-12 arası. Yine akşam 18-20 arası. Günde iki kere yayına giriyorum biliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle efendim. Rabbim emanet olun, her şey gönlünüz olsun. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.
2: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0539 588 53 53

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir, dinle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım?

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmı şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Nefesim nefesine.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

muhabbet sırrına ermesin yadlar. Sakla mektubun, yaz bana gönder. Sitemli sözlerin, yaz,

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Benim zümrüt gözlüm, sırtımda dünyayı taşırdım. Mangal gibi yüreğim, bükülmez bileğim vardı. Tuttum mu feleği, duvara çakardım. Ne cehennemden korkardım, ne zindanlardan. Zümrüt gözlüm, bir tek gücüm sana yetmedi, sana. Tutamadım ellerinden, düşürdüm, yitirdim. Bundandır benim kahroluşum, bundandır zümrüt gözlüm ve sessizce yok oluşum.

ki aşk bitmiş Zümrüt gözlüm. Demek ki bu kadarmış. Yok bir sözüm. Eyvallah. Git, senin özgürlük. Yıkımlardan çoğaltırım da bütün enkazlardan sağ çıkartırım seni.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Çocukluğum çıraklıkta geçti. Kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm. Çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölüm.

uçmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.